0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: We love Uganda.
1: Farklı bir duygu,
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: limits off of me. Take the limits off. Release me.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Oh, yeah.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM.

0: hemen şöyle genel bir giriş alalım her zamanki gibi.
1: Diyoruz ki konuşmak değerliyse susmak çok daha değerlidir. Bununla ilgili böyle biz kendi zamanımızda da kompozisyonlar yazıyorduk.
0: Evet. Ay hiç bilmez miyim? Onlar böyle şeyler, eskiden biz elle yazıyorduk gençler. Böyle evet. Oradan buradan boşluk kalacak.
1: Bilgisayar
0: el
1: yazımı
0: okunur olacak. Aman böyle onun işte giriş paragrafı, bir şey paragrafı, bir şey paragrafı. Sonra ne oldu? İngilizce öğrenince onlar essay haline geldi falan böyle. Aynı şeyin. Tabii İngilizce sözgümüşse sükut altındır diye bir şey yazmadık ama sonuçta aynı mantıkla gidiyorduk. Eskiden atasözleri üzerine kompozisyon yazmak çok modaydı. Bilmiyorum sizin zamanınızda şimdi nasıl?
1: Biz güzel şeyler duymak istiyoruz ve artık beynimiz o kadar da çok veriyi aynı anda böyle işliyor ki boş konuşan insanlardan da kaçıyoruz bazen. Bazen de bir şey söylüyoruz, karşımızdakini beklediğimizden çok farklı, kötü bir tepki veriyor mesela. Aslında belki aynı şey bize söylense biz de kendimizi kötü hissedeceğiz. Ben düşüncelerimi hiç söylemeyecek miyim? Peki yani insanlar bazen böyle söylüyorlar böyle bir durum olunca. Yani söyleyeceğiz tabii ki ama bugün konuşmadan önce düşünmek konusunda biraz konuşalım.
0: Evet, konuşmadan önce düşünmek, ya böyle bir şey yapamıyoruz. Artık hayatımız çok hızlı. Bir de ne kadar çok konuşuyoruz onu fark ediyorum. Konuşmamak sanki artık konuşacak bir şeyi kalmamış. Ay bunların arasındaki ilişki çok bozuk falan gibi algılanıyor.
1: Hı hı.
0: Birkaç şey size söylemek istiyorum başlamadan önce. Birincisi, gençler bazen beraber susabilmek müthiş bir etkinliktir. Bazen beraber susup aynı buluta bakmak, aynı martıya bakmak, ne bileyim bir şeyler yapabilmek, sessizlik değerlidir.
1: Çok değerli.
0: O yüzden illa bir şey konuşmak zorunda değiliz. Özellikle yakın arkadaşlarımızla ya da sevgilimizle, erkek arkadaşımızla ya da kız arkadaşımızla ya da başka işte eşimizle bazen sessizliği paylaşmak çok önemli. Şundan bahsetmiyorum, elimize telefonu alalım, birbirimizden kopuk olalım, aslında birbirimizle ilgimiz olmasın değil. Beraber susabilmek değerli bir şey, boş boş konuşmaktansa. Çünkü boş konuşmak bizi bir şeyleri yargılamaya itiyor, dedikodu yapmaya itiyor. Çünkü illa sanki bir konu açmak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Ve şey gibi hissediyoruz kendimizi. Hani sanki birilerinin, başka birilerinin hayatında olmuş ilginç şeyleri orada konuşursak değerli bir konu, hani kayda değer bir konu açmış olacağız. Halbuki ne gereği var?
1: Evet.
0: X, Y, Z kişisinin yaptıklarının benim hayatımla ne gibi bir alakası olabilir de ben niye konuşuyorum ki bunları? Oysa ki nitelikli zamandan bahsetmiştik daha önceki bölümlerimizde. Aslında konuşmak, sohbet etmek böyle bir şey değil. Sessizliği paylaşsak daha iyi. Neden? Çünkü doğurgan böyle verimli konuşmalar bu zamanlarda olur. Konuşmaların içeriği çok önemli. Belki her bölümde diyoruz bir hobiniz olsun. Bir o zaman birbirimizle hobilerimiz hakkında konuşabiliriz.
1: Paylaşım yapabiliriz.
0: Onları yaparken neler yaşıyoruz? İşte eğer bir toplulukla birlikte yapıyorsak orada başımıza gelenler, hani eğlenceli bir şeyler olmuştur anılarımız, gezdiğimiz zamanki anılarımız, bir film izledik anımız, tiyatro oyununa gittik, kitap okuduk, oyun oynadık, bir şeyler hakkındaki değerlendirmelerimizden bahsedebiliriz, kendi anılarımızdan bahsedebiliriz. Ama başkalarının hayatlarıyla alakalı bu bize ilham vermiş ya da ders aldığımız bir şey olmadığı sürece böyle bir şeyi anlatmak bizim için yararlı değil ve bizi kirleten bir şey. Çünkü sürekli olarak birisine öfkemizi anlatıp anlatıp anlatıp aslında kendimizi kızdırıyoruz.
1: Boşu boşuna, kendimizi dolduruyoruz.
0: Evet, boşu boşuna aslında kendi kendimizi rahatsız etmiş oluyoruz. Hı. Ve şöyle bir şey var. Bu kaos da kendi içinde kendinden besleniyor galiba. Böyle kötü bir şeyden bahsettikçe bahsedesiniz, bahsettikçe
1: büyüyor.
0: Yarayı kaşıdıkça kaşıyasınız geliyor. Hani böyle sinek ısırır ya, o böyle tatlı tatlı kaşınır, artık yara olur, kanar, biz hala kaşımaya çalışırız falan. O yüzden bunu böyle kaybettiğimiz ve sürekli kaybetmekte olduğumuz bir kısır döngüden çıkarıp nasıl daha kuvvetli iletişim kurarız diye konuşacağız bugün. Ve İngilizce think kelimesinin, düşünmek kelimesinin baş harflerinden yola çıkarak bir konuşmadan önce düşünme rehberi sunacağız. Bu ne işimize yarayacak? Önemli bir konuşma mı yapacağız? Birileriyle alakalı önemli bir meseleyi konuşacağız. Belki bir mülakatımız, sözlü görüşmemiz var. Ya da belki önderlikle, liderlikle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve illaki insanların önünde konuşuyoruz. Nasıl cümlelerimizi seçebiliriz? Bir süre sonra bunu yaptıkça, biraz egzersiz yaptıkça otomatik hale geliyor. Tabii ki yoksa ben oturup da, ha şimdi şu maddeyi yerine

0: değiştirdin mi? Sonra bu maddeyi yerine getirecek
1: demiyoruz
0: miyiz?
1: Demiyoruz tabii ki hayatımızda.
0: Diye düşünmeyeceğim tabii ki. Böyle bir dünya yok yani. Tamam, başka bir dünya diyoruz ama öyle bir dünya değil o başka bir dünya. Sürekli her şeyin kontrol altında yapıldığı bir şey değil. Sadece bir şeyleri artık egzersizini yaparak otomatik hale getirdiğiniz, farkında olduğunuz, gözlemlediğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
1: Ara vereceğiz. Sonrasında sorularımıza tekrar geri döneceğiz.
0: Tamam. Birazdan görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kısa şarkıdan sonra buradayız.
0: Buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyada bugün konuşmadan önce düşünmek konusu. Evet. Asla yapamadığımız bir şey. Öncelikle konuşmalarımızın içeriğinden bahsettik. Neden daha verimli konuşmalarımız olmasın? Neden daha pozitif paylaşımlarda bulunduğumuz konuşmalar olmasın? Neden başkalarının hayatları ya da bizi kızdıran şeyler hakkında konuşup kendimizi böyle dibe çektikçe dibe, daha da dibe çekip duruyoruz. Asla bitmeyecek bir döngüye giriyoruz. Onun yerine dedik ki söz gümüşse
1: sükut altındır.
0: Sükut neydi?
1: Sessizlik.
0: Evet, bugün Osmanlıca bir kelime öğrendim.
1: Sessizlik değerlidir. Evet, Osmanlıca.
0: Basit anlamıyla sessizlik değerlidir. Ve dedik ki bir kısaltmamız var.
1: Think. Ama bundan önce
0: ama etrafımızda soruları var. Evet.
1: Boş konuşanlar mı daha çok seviliyor, yoksa teşvik edici, bize bir şeyler katan insanlar mı daha çok?
0: Evet. Birisi gelip de bana böyle ay biliyor musun şu da şöyle olmuş, bu da böyle yapmış, ay bilmem ne deyince böyle o benim kafamda böyle diye bir böyle
1: suyun içinde bulanık bir ses duyuyor gibi.
0: Bir süre sonra bir ses karmaşası, böyle rabarma deniyor ona, öyle bir şey haline, gereksiz anlamsız bir gürültü haline, ortam gürültüsü haline geliyor benim kafamda. Onun yerine daha böyle yapıcı konuşan, daha bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten yeterince yorucu hayat. Trafiğe giriyoruz.
1: Yoğunluk içerisinde yani, oluyoruz.
0: Aynen öyle, bir sürü
1: stres
0: derdimiz var.
1: Stres altında oluyoruz.
0: Neden bir de kendimizi ekstradan fazladan strese sokalım? Hiç gerek yok. Şimdi başka sorumuz var mıydı?
1: Var tabii ki. Hiç kendinize sorunuz oldu mu? Ben şimdi niye böyle bir şey dedim? Bunu neden söyledim ya? Keşke söylemeseydim ya. Keşke düşünseydim. Şimdi bak kötü oldu. Oldu mu?
0: Konuşmanın olumsuz olan pek çok yolu var, olumlu olan pek çok yolu var. Teknolojinin ve her şeyin hayatın hızlı yaşanıyor olması bizim için aslında bir dezavantaj. Evet, eskisinden çok daha hızlı ulaşabiliyoruz pek çok şeye, daha önceki nesillerden. Ama şöyle bir şey oluyor, bazen o anki sinirimizle ya da o anki ruh halimizle bir şey diyoruz. Bu olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Olumlu da şöyle, bir şey dediler size, şu işi yapar mısın? Hop, hemen kabul ediyorsunuz. Hı-hı. Düşünmediniz ama ondan sonra ya keşke kabul etmeseydim. Ya da mesela birine o an kızdınız, bir şey söylediniz. Ondan sonra diyorsunuz ki niye böyle yaptım? Bir de ama içten içe de kendinizi yargılamak istemediğiniz için ya o da böyle yapmasaydı falan gibi bir şey oluyor.
1: Haklılık.
0: Evet, kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hı-hı. Onun yerine aslında kendimize çok değil, şöyle bir 5 saniye hazırlanma süresi versek. Mesela tartışma çıkacak belli, ortam geriliyor. Ortamı terk edip bir lavaboya gideyim ben bir su alayım. İşte sana bir şey lazım mı? Bir şey. Ay telefonum çaldı. Ya da işte ne bileyim bir telefona bakayım. Gerçek anlamda gidebilirsiniz. Ortamı bırakabilirsiniz ve ufacık bir düşünme süresi. İnanın bazen gemileri yakmaktan, durduk yere gerginlik oluşturmaktan,
1: ipleri koparmaktan,
0: sonradan onaramayacağınız hasarlar vermekten çok daha iyi. Aynı şey patronumuzla görüşmemizde de geçerli. Öğretmenimizle görüşmemizde de geçerli.
1: Aile ilişkilerimizde geçerli. Eşimizle, sevgilimizle ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla.
0: Her açıdan, her ilişkide aynı şey geçerli.
1: Evet.
0: Gergin ortamdan bir uzaklaşın. Kısacık, birkaç dakika soğuma
1: verin. Durdurun kendinizi.
0: Düşünün mesela futbol maçlarında olur, böyle bir gerginlik olur ve birden hakemin üzerine yürürler. Diğer arkadaşlar hemen uzaklaştırmaya çalışır. Neden işte hakeme itirazdan hani ceza almasın, sarı kart görmesin falan filan. Aynı şey aslında kendi hayatımızda da oluyor. Biraz aslında uzaklaştıran bizi bir şey olsa, biraz kendimize hakim olsak, o lafı etmeyeceğiz, o cezayı almayacağız ya da durduk yere o kötü duruma düşmeyeceğiz. İlla bir ceza olmak zorunda değil. Bazen de aslında güzel olacak bir şeyin önüne yanlış anlaşılmadan dolayı. Durduk yere biz engel koyuyoruz.
1: Evet, geldik think kelimesiyle.
0: Think yani T-H-I-N-K.
1: En baş olarak T harfiyle başlıyoruz.
0: Kısa bir ara, güzel bir şarkı, sonra tekrar beraberiz.
1: Aradan sonra buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyanın değerli gençleri, genç kalanları, her zaman genç hissedenleri, asla yaşlanmak bilmeyenleri tekrar hoş geldiniz. Bugün konuşmadan önce düşünmekle alakalı olarak aslında yurt dışında çokça bilinen ama bizim pek bilmediğimiz bir yöntemden bahsedeceğiz. Think kelimesi yani T-H-I-N-K'nin baş harfleriyle başlayacağız. Hı. Aynen
1: daha
0: öyle.
1: Daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz.
0: Evet. Ve Gamze dedi ki T harfi artık dedi anlat şunu dedi. Evet.
1: Hadi anlat bunu. True.
0: Is it true? Yani bu doğru mu? Gerçek mi? Önce birisine ya işte hocam ya şöyle şöyle yapıyorsunuz ya da kardeşim şöyle böyle yapıyorsun sen niye böyle böyle yapıyorsun demeden önce söylediğiniz şey doğru mu?
1: Doğru mu?
0: Doğru olduğundan emin misiniz?
1: Yalanlık payı var mı içinde?
0: Birisi hakkında konuşuyorsunuz. Doğru olduğundan emin misiniz?
1: Bunu
0: nasıl
1: iki
0: emin
1: taraflı konuştunuz mu?
0: Öncelikle doğru olup olmadığına bir bakın. Eğer sahte bir şeyden bahsediyorsak onun doğurduğu şeyler de sahte olacaktır. Ve çok tuhaf bir şeyden bahsedeceğim size. Sahte karanlıktır, gerçek aydınlıktır. Sahte olandan karanlık çıkar, sahte olandan aydınlık çıkma olasılığı yoktur.
1: İmkanı yok.
0: Aynı şekilde aydınlık olandan da, gerçek olandan da sonradan karanlık çıkma olasılığı yoktur. Eğer uzun vadede başınızı iş açmayacak, size güzel geri dönüşler sağlayacak bir şey istiyorsanız öncelikle gerçekle ve aydınlıkla başlamanız gerekir. Ya ben iyilik yaptım, iyi şey söyledim ama sonu kötü oldu. Hayır, o döner dolaşır illaki iyi olur, mümkün değil. Öncelikle size kötü bir şeymiş gibi gelse bile uzun vadede o aydınlığa çıkar, merak etmeyin.
1: Muhakkak çıkar.
0: O yüzden önce gerçekle başlayın. Yalan söylemeyin. Mesela izin mi alacaksınız? Yalanla değil, yalan söylemeyin. Yalan yararlı bir şey değil. Çünkü beyninizde gereğinden fazla, yer kaplıyor. Hani bilgisayarların CPU'su var o anki işletimiyle alakalı. Gereksiz beyninizi yoruyor. Yalan, yalan doğurur. Yalan, yalan doğurur. Sürekli başka bir yalanı kamufle etmek için durduk yere beyninizi
1: yorarsınız.
0: Başka bir
1: yalan da üretmek zorunda kalırsınız. Ve bunları hatırlamazsanız da çok korkunç şeyler ortaya çıkabilir.
0: Hatırlamak için kendinize sahte bir dünya yaratmanız gerekiyor ve bu sağlıklı bir şey değil. İnanın gerçekte kaldığınız zaman sonunda bazen dürüst olmak sahtelikle kamufle etmeye çalıştığınız şeylerden çok daha iyi sonuçlar veriyor. Klasik öğrenci şeyi. Hı-hı. Hocam ödevimi unuttum. Peki hemen gider gitmez bana fotoğrafını gönder. Gelmiyor tabii fotoğraf. Hocam işte telefonumun şarjı bitmişti de. İnanın bir şekilde anlaşılır. Anlaşılmasa bile bir yerde patlak verirsiniz. Gerek yok. Ya hocam ben çalışamadım. Bahane de üretmek değil.
1: Gerek yok.
0: Peki ama size bir şans verildiğinde sonra onu tabii ki doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor.
1: Yani suistimal etmemek gerekiyor gerçekten.
0: Aynen öyle. İkinciye bir geçelim şöyle ucundan.
1: Evet,
0: He nedir?
1: Is it helpful?
0: Is it helpful?
1: Bir işe yarıyor mu?
0: Evet. Biliyorsunuz help yardım demek, helpful işe yaramak. Sadece yalan söylemek ya da gerçeği söylemekle alakalı değil mesele. Şimdi diyelim ki Gamze saçın çirkin oldu. Şimdi ben bunu söyledim. Tamam bu doğru. Gerçekten çirkin de olmuş olabilir.
1: Olabilir.
0: Şimdi bu bir işe yaradı mı?
1: Bir yararlılığı var mı? O insanda bir şeyi değiştirecek mi? Bir şeyi dönüştürecek mi?
0: Benim ne işime yaradı, onun ne işine yaradı? Eleştiri yapmayacak mıyız konusunu daha önce başka bir bölümde işledik. Bunun yapılma yöntemi var. Bir öneri sunmanız gerekiyor bunu düzeltecek. Sandviç tekniğinden bahsettik, SWOT analizinden bahsettik daha önceki bölümlerde.
1: Evet.
0: Bunun yerine daha işe yarar bir şey olması için ya şurası kötü olmuş şöyle yapsan daha iyi olur diyebilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir şeylerin her zaman işe yarar olup olmaması tabii ki sürekli olarak düşünebileceğiniz bir şey değil. Şimdi diyelim ki ya işte sinemaya gidiyor muyuz ne yapıyorsun falan. Şimdi sonra düşündüm gerçek mi sinemaya gidilecek mi evet. Ya sinemaya gidiyor musun hangi filmi seviyorsun bu bir işe yarayacak mı? Hı-hı. Şimdi işe yaramak derken illa elinize bir kazanım geçmesi gerekmiyor. Ama şöyle düşünün sinemaya gidelim mi işte ya ben bu filmi daha çok seviyorum. Buradaki amaç ne? Beraber güzel zaman geçirmek film izlemek. Evet bir işe yarayacak. O yüzden bir işe yarayacak. İlla işe yaramak derken size ya para kazandırması ya fazla not getirmesi ya da iş getirmesi falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz.
1: Hı-hı. Ya o kişiyi mutsuz edecekse eğer ve bir olumlu yönden ona bir etkisi olmayacaksa o şeyi söylememek daha iyi olabilir.
0: Aynen öyle. Bazen söylediklerimiz kadar söylemediklerimiz de önemli. Bizi bilgece gösteren, karizmatik böyle hani cool gösteren şeylerden biri de bu. her şey öyle sürekli car car car car car car car car söylediğimiz zaman bazen aslında olmak, yani yaratmak istediğimiz etkiden çok daha uzağa düşüyoruz. Olmak istediğimizden çok daha farklı biri gibi oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Bize lütfen yazın.
1: Yazın başka bir dünya 369@gmail.com. Bize yazın lütfen.
0: Kısa bir şarkı arasından sonra buradayız.
1: Buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Güzel gençler, değerli gençlerimiz, genç kalanlarımız, genç nesli yetiştirenlerimiz.
1: Gençlerle birlikte olmaktan mutlu olanlar.
0: Hoş geldiniz tekrar. Bugün söz gümüşse sükut altındır anlamına gelen değerli İngilizce akrostişimiz, yani kısaltmamız think. Yönteminden bahsediyorduk, evet. Ve dedik ki önce bir düşünün konuşmadan önce. Ve ilki T harfi, is it true? Gerçek mi bu? Ve yalan ve gerçek arasındaki ufak şeyden bahsettik. Gerçeğin bizi eninde sonunda aydınlığa götürdüğüyle alakalı konuştuk. H harfine geçtik. Is it helpful? Bu bir işe yarıyor mu? Evet. Ve Gamze'nin bir sorusu vardı galiba.
1: Gereksiz konuşmak neden kötü?
0: Çünkü durduk yere olumsuz bir, negatif bir etki yaratıyor. Çünkü gereksiz kalabalık. Beyinlerimizi çok daha olumlu şeylerle doldurmak varken boş boş gereksiz bilgilerle doldurmanın hiçbir manası yok. Çünkü hayat zaten yeterince kalabalık ve yeterince yük altındayız. Gerek yok. Onun yerine beyninizde o prefrontal korteks var. Beyninizde daha güzel bağlantılar ve daha olumlu şeyler için yer ayırmak daha iyi. Şundan bahsediyoruz, olumlu şeylerden. Hiç kimsenin bir yararına olmayacaksa durduk yere bu çöp kutusu da niye burada demek, sadece insanlardaki olumsuz bir şeyler var hissiyatını uyandırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Gamze'ye ben eğer saçının kötü olduğunu söylemek durumundaysam, bunu daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz sandviç yöntemiyle belki söyleyebilirim. O zaman derim ki ya şöyle yapsan daha güzel oluyor. Ve o zaman bir işe yarar olur. Çünkü neden? Onun daha iyi hissetmesini ya da onun o kötü şeyi düzeltmesini sağlayacak.
1: Aynı zamanda teşvik ederek.
0: Aynen öyle. Gereksiz konuşmak neden kötü? Çünkü aslında hiçbirimizin buna zamanı yok. Hoş konuşmak insanı değersizleştirir. Az konuştuğunuzda sözleriniz daha değerli olur.
1: Hiç konuşmayalım mı gibi düşünmemek lazım. Yani tabii ki konuşacağız, sohbet edeceğiz ama bunun daha uzunluğu, kısalığı, içeriği önemli galiba, değil mi?
0: Evet, çünkü bir şey ne kadar fazlaysa, düşünün çakıl taşı çok fazla, çakıl taşını satmaya çalışın, değeri az. Diyelim yakut, elmas falan filan filan, daha az, o yüzden değeri daha fazla. Bazen bir şey azaldıkça, bazen değil genellikle her zaman, değeri artar. O yüzden insanların sizi dinlemesini istiyorsanız, boş konuşmak yerine, sonradan anında unutulmak yerine daha az
1: yerinde
0: konuşmayı tercih edip daha akılda kalıcı ve daha karşınızdaki insanı rahatlatan, insanı iyi gelen,
1: teşvik eden
0: biri haline gelebilirsiniz.
1: Güzel bir iletişimle.
0: Üçüncü harfe geçelim artık ya.
1: Evet, is it inspiring?
0: Inspiring normalde yurt dışında çok kullanılan bir kelime, ilham verici demek. Biz burada teşvik etmek diyoruz, hani cesaretlendirmek, yüreklendirmek. Bizde biraz yanlış anlaşılıyor zannedersem.
1: Galiba.
0: Çünkü hadi sen yaparsın, yürü be koçum, işte sen bu işin pirisin ya, sen şusun, sen bunu yaptın. Galeyana getirmekten bahsetmiyoruz. Inspiring, insanlarda bir şeyler düşünme, bir şeyler üretme güdüsü ya da bir şeyler öğrenme güdüsü yaratmakla alakalı. Inspire, ilham vermek demek.
1: Evet.
0: İlham verici mi?
1: Birine ilham verici nasıl konuşabiliriz?
0: Hiç birine ilham veren kişi oldunuz mu?
1: Çok önemli bir şey gerçekten.
0: Sanırım bu bizim gençler arasında şöyle algılanıyor. Daha doğrusu aslında eski nesilde böyleydi. Benim için mesela şiir yazdı, şarkı yaptı bana. Hani illa aşkla alakalı olarak anlaşılıyor.
1: Yok, değil aslında. Sadece o değil.
0: Bir de şarkı vardı, neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz diye. Yani illa biri için ilham verici olmanız için ona böyle resimler çizdirmek, şiirler yazdırmak.
1: Destanlar
0: yazdırmak gerekmiyor. Bundan bahsetmiyoruz sadece. Tabii bunlar da güzel ya, adınıza şiirler yazılmış, güzel. Resminiz çizilmiş, tamam süper, adınıza şarkı yazılmış. Peki, yani bunlar da hoş. Ama ilham vericiden kastım şu. Popüler kültürde bu çok moda. Hiç birinin hayatına dokundunuz mu? Mesela birine bir şey dediniz ve o bir karar aldı. Hep böyle klasik şeyler vardır. Bir kitap okudum, hayatım değişti.
1: Evet.
0: Bazen siz bir şey dediğinizin de farkına varmazsınız. Ama o kişi ondan
1: çok büyük teşvik alır.
0: Bambaşka bir şey algılayabilir. Gerçekten çok büyük bir teşvik alabilir.
1: Yaşamının ana parçası haline gelebilir.
0: Düşünsenize, daha önce bahsettiğim bir YouTuber vardı. Çok kötü bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra, yani işi de bırakmış. Çünkü kötü şartlar altında çalışıyormuş bu kişi. Ondan sonra demişler ki, ya sen işte çok neşelisin, YouTube kanalı açsana, canlı yayın yapsana. Çok da tanınan biri şu an. Tamam demiş, o kişi onu söyleyen, ya moralini bozma bak sen şu konuda çok iyisin, bunu yapsana diyen, o kişinin hayatını değiştirdi bir. İki, bu kişi ünlü biri haline geldi ve bu aldığı teşviği, hayatının nasıl değiştiğini şu an binlerce, milyonlarca, belki
1: paylaşıyor.
0: Milyonlarca olmasa da yüz binlerce kişiyle paylaşıyor. Ve o kişilerden birilerinin de hayatı değişti. Ben o yüz bin bilmem kaç kişiden biri olarak şu an sizle paylaşıyorum. Evet. Siz duymadıysanız şunu düşüneceksiniz. Ya bazen hayatım yıkılmış gibi oluyor, İstediğim şeye ulaşamadığımda. Ama aslında başka bir iyi yönüm var. Acaba ben bunu bulup bambaşka bir ışığa, bambaşka bir çıkış noktasına doğru ilerleyebilir miyim?
1: Birinin hayatına dokunabilir miyim?
0: Ve sizin hayatınız belki değişir. Belki siz birilerinin hayatını değiştireceksiniz. O yüzden konuşmalarınızın inspiring, yani ilham verici olması, birilerinin hayatına dokunur olması, iyi yönde dokunur olması çok önemli. Ama bunun tersi de oluyor. Tersi nasıl oluyor? Durduk yere, ya sen var ya beş para etmezsin dediniz. Sen bu gitarı çalamıyorsun dediniz. Senden bir şey olmaz, şunu yapamıyorsun dediniz. Ve belki o kişi sizi sizin düşündüğünüzden daha çok önemsiyordu ve...
1: Ve bunu çok önemsediği için...
0: Gitar çalmayı bıraktı. Ya da eskisi kadar artık önem vermeyi bıraktı. Belki aslında siz onu sadece kızgınlıktan söylediniz ama karşınızdakinin bunu ne kadar ciddiye alacağını asla bilemezsiniz. Çünkü hepimiz normalde olduğumuzdan biraz daha umursamaz görünmeye çalışıyoruz bazen. Ama bilmiyorsunuz. O kişinin hayatında ne kadar etki ettiğinizi bilmiyorsunuz. Öğretmenler, bir öğrenciye durduk yere bağırıp çağırırken ya da ne bileyim kötü not verdiğinizde o kişiyi nasıl etkilediğinizi bilmiyorsunuz. Size çok fazla öğrenci hikayesi anlatabilirim. Sıkıcı olmak istemiyorum. Bir öğrencim vardı. Sürekli olarak disiplinde, hani vardır ya öyle, sizin aranızda da var mı bilmiyorum gençler. Ya da veliler, sizin çocuklarınızda var mı böyle? Sürekli disiplin şikayeti geliyor. Ve evet, çok o kadar acayip şeyler yapıyor ki gerçekten okulda yapılır şeyler değil. Hani gülüyorsunuz, neden yaptığını da anlamıyorsunuz. Çocuğa da bir yararı yok. Ve hiç kimseye de bir yararı yok. Dedim ki, sen bu sene çok iyi bir öğrenci oldun. Gerçekten, çünkü aslında ben onun içindeki cevheri görüyorum.
1: Süper bir dokunuş.
0: O çocuğun çok iyi bir liderlik ruhu var ama bu liderliği kötü anlamda kullanıyor. O çocuk sonra bilmem ne liderleri arasında oldu, işte spor kulüplerinin bir şeylerin başında ve bunu fark etti. Sonra o müthiş enerjisini başka şeyler için kullanmaya başladı. Organizasyonlar yapmaya başladı ve anladı ki o çocuk meğerse enerjisini doğru yere veremiyor.
1: Bu konuda doğru bir itici olmamız gerekiyor.
0: O yüzden lütfen lütfen dikkat edin. Ağzınızdan çıkan sözler insanların hayatını...
1: Çok büyük etkiye sahip gerçekten.
0: İyi yönde etkileyebilir, kötü yönde etkileyebilir. Hiç birilerinin hayatına dokunmuş olabilir misiniz? Durduk yere pohpohlamaktan ya da yerin dibine sokmaktan bahsetmiyorum ortada. Belki dediniz ki şu güzel ve o kişinin hayatı değişti. Siz bir düşünün, kısa bir ara verelim.
1: Aradan sonra burada
0: bir şarkı
1: olacağız.
0: Dinleyelim.
1: Bize evet. Yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Bize yazın, şarkıdan sonra burada olacağız.

0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Böyle think kelimesiyle ilerliyorduk. Is it true? Dedi ki gerçekle yalan arasındaki bir fark var. Karanlık, aydınlık, bunlardan bahsettik.
1: Is it helpful?
0: Is it helpful? Bir işe yarıyor mu? Boş boş konuşmayın dedik. Zaten yeterince bilgi alışverişi falan var. Ne lüzum var? Akılda kalıcı olun.
1: Evet.
0: Daha bir işe yarayan bir olun. Ondan sonra...
1: Is it inspiring dedik.
0: Dedik ki birilerinin hayatına dokunuyor musunuz? Hadi dokunuyorsunuz. Bu böyle boomer diyorlar ya. Hani böyle gerçekten her şeyi böyle rezil eden, durduk yere boş boş bir şeyleri eleştiren falan insanlardan mısınız? Yoksa gerçekten teşvik edip o işin içindeki olabilirliği görüp iyi yönde teşvik eden insanlardan mısınız?
1: Ve geldik. Is it necessary?
0: Is it necessary? Lazım mı?
1: Bazen susmak da iletişimin bir parçasıdır.
0: Bu çok önemli bir şey. En son ne zaman biriyle sustunuz?
1: Sahilde, gün batımında birlikte güzel sustuğumuz bir zaman olmuştu Nisan.
0: Evet, romantik bir şey beklemeyin. İkimiz sadece gün batımını izledik.
1: Evet.
0: Bazen susmak, durduk yere konuşmaktan çok daha fazla şey kazandırır. Klasik bir müzik örneği vereceğim. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama bir solo atma. Yani bir enstrümanla solo bir şeyler çalıyorlar. Ve böyle çok kalabalık bir şey çalıyor bir enstrümanist. Çok da ünlü birisi. Sonra hocası diyor ki, esler de notaya dahildir.
1: Çok güzel.
0: Bazen
1: çok tatlı bir bilgi.
0: Şarkıların sadece langır langır langıdır langıdır langıdır langıdır böyle sürekli olarak giden kalabalığı yerine o şarkının düştüğü, durduğu, yavaşladığı yerler diğer yerleri daha değerli kılar. Sürekli tansiyon böyle tavan.
1: Yükseklerde.
0: Hani yükseklerde sürekli aynı hızla konuştuğumuz
1: bangır,
0: zaman.
1: Bangır bangır bangır.
0: Düşünün bir süre sonra beyniniz uyuşur.
1: Evet.
0: Mümkün değil ki bir insan sürekli olarak aynı şeyi algılasın. Ya da biz öğretmenler olarak bazen böyle aman kaptırıyoruz gidiyoruz böyle anlatıyoruz
1: sakince
0: anlatıyoruz.
1: Sakince.
0: Bir bakıyorum çocuklar masaya yapışmış. Benim ne oldu size? Pardon çok kaptırmışım. Tamam sakin. Bazen durmak daha değerli.
1: Evet.
0: Bazen durmak hem o an daha önceden duyduklarınızı sindirmek için önemli. Hem anı paylaşmak için önemli. Hem de daha sonra söylenecek olanları daha değerli kılıyor. Böyle izlediğiniz komedi şovlarında falan da bu bir tekniktir. Özellikle durursunuz tepki almak için. Çünkü bir şey ne kadar interaktifse aslında o kadar değer kazanıyor. O yüzden de dururlar, alkışı alırlar ya da reaksiyonu alırlar. İşte gülme olur, bir şey olur, tepki olur fark etmez. Ondan sonra devam ederler. Çünkü o durmak iki ana yer arasında bir köprüdür ve ikisini de daha değerli kılar. Sürekli konuşmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde de durduğunuz zaman karşınızdakine bir şey yapma fırsatı vermiş oluyorsunuz. Düşünün ki bu böyle futbolda sürekli bireysel oynamak gibi bir şey. Ne kadar çok futboldan örnek veriyorum ben. Neyse olsun severim de futbol. Yani düşünün sürekli böyle bireysel oynuyorsunuz. Halbuki ya birine pas atsanız o alacak yani golü atacak gidecek. Ya da yani sürekli hayır ben çalacağım başkası asla öne gitmesin bir müzik grubunda düşünün. Bazen başka enstrümanların ön plana çıkması gerekebilir.
1: O yüzden birinin durması lazım. Ya da diğerinin birazcık daha böyle önde görünmesi için.
0: Bazen karşınızdaki kişiye sadece durup sen anlat ne yaptın? Bazen diyorum şimdi keşke siz de yazsanız ve sizden böyle duysam, sizden bir şeyler öğrensem. Çünkü sürekli ben konuşuyor oluyorum. Bu arada da hazır da yeri gelmişken Gamzacığım bir hatırlatsın.
1: Evet, başka bir dünya 369@gmail.com yazın bize.
0: Peki, son olarak ne dedik?
1: Is it kind?
0: Bu konu gerçekten çok önemli. Bir şeyi söyleme şeklinizle alakalı. Bazen olup biten şeyler bir şeyin içeriğiyle alakalı değil, nasıl yapıldığıyla alakalı. Yöntemiyle alakalı.
1: Seçtiğiniz kelimelerle alakalı.
0: Aynen öyle. Bazen iş görüşmelerinde, burs görüşmelerinde öğretmenlerinizle olan ya hocam işte biraz daha süre tanısanız olur mu isteklerinizde ya da önemli arkadaşlık ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde bazı şeyler ne söylediğinizle alakalı değil. Bir ortamda bir şekilde ya bana şunu al niye almıyorsun sen de zaten benim istediğime hep hayır diyorsun demek başka. Ya da hocam ya işte şöyle şöyle zaten hep böyle oluyor.
1: Hep yorum yapıyorsunuz, hep beni göz önünde tutuyorsunuz. Hep ben mi konuşuyorum?
0: Yani bazen bazı şeyleri bir şekilde söyleyerek alacağınız tepkinin tam tersini, tam olarak olumlu halini, bambaşka halini sadece onu farklı şekilde söyleyerek elde edebilirsiniz.
1: Çok güzel de bir etki bırakabilirsiniz.
0: Bunu da nasıl yapacağız? Yine en başa dönüyoruz. Bu çünkü bir döngü. Evet hani think kelimesi.
1: Evet.
0: Ama böyle sadece yukarıdan aşağı giden bir şey olarak düşünmeyin. Bu sarmal bir döngü. Tekrar başa dönün. Karşınızdaki kişiye daha ilham verici, daha olumlu şekilde yaklaşarak, o söylediğiniz şekli gülümseyerek belki, o şekli değiştirerek alacağınız tepkiyi de değiştirebilirsiniz.
1: Kesinlikle. O kişinin hayatında çok güzel etkiler yaratabilirsiniz.
0: Aynı şekilde kendiniz de istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Mesela birini bir şey yapmaya mı ikna etmeye çalışıyorsunuz? Daha fazla belki ne bileyim ben sınavı ertelemeye ya da sizi işe almaya ya da size burs vermeye. Onu söyleme şekliniz çok önemli. Çünkü is it kind bu kibar mı,
1: kibar mı?
0: Uygun mu anlamındadır. Bazen mesela ya Gamze senin saçın da hep kötü zaten. Hep aynı örneği veriyorum ama yani bu arada da Gamze'nin saçları çok güzeldir. Konuyla hiç alakası yok ama. Bunu bu şekilde söylemek yerine ay bugün bir şey olmuş ne olmuş ya belki espriyle ya belki daha yumuşatarak kibarca söylemek her zaman size çok şey kazandıracak. Yani bakın düşünün o zaman istediğiniz yönteminizle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bakın format matters diye bir şey vardır. Bir şeyi nasıl söylediğiniz, nasıl yazdığınız, nasıl gösterdiğiniz sizin ciddiye alınıp alınmayacağınızı belirler. Yani bazen bana öğrencilerden mesela hepimize mailler geliyor ve böyle benim notumu düzeltir misin, işte yükseltir misin bu kadar. Ama aynı şeyi isteyen başka bir mail mesela var. İşte merhaba öğretmenim ben şu kişi. Güzel. Benim notum sadece işte %1 bir not farkından dolayı şöyle görünüyor. Bu konuda acaba yapabileceğimiz bir şey var mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı notumu yükseltmek için?
1: Çok güzel bir şekilde söylüyor.
0: Saygılar ya da bir şey bir şey. Şimdi ilk mail size bu ne ya ne kadar böyle önemsememiş.
1: Düz.
0: Kendisi bir çaba göstermemiş, iletişim kurmak için bir çaba göstermemiş. Bu kişinin kendi düşüncesine saygısı yok. Kendi düşüncesine, kendi isteğine saygısı olan kişi bunu formatıyla, konuşma biçimiyle, yazma biçimiyle de belli eder. O yüzden güzel gençler sizden diliyoruz ki bir şeyler istediğiniz zaman ileride yani patronunuz olur, ne bileyim burs verecek kişi olur ya da ne bileyim belki staj yapacaksınızdır, okullara gireceksinizdir. Rica ediyoruz konuşma şeklinizi biraz ona göre ayarlayın. Bu sizin kişiliğinizin bir parçası değil. Bakın esneklik bazen yeri gelince kibar konuşabilmek bana ya benim tarzım bu demek değildir. O zaman siz böyle sert bir şeysiniz, kırılırsınız. Ama esneklik nedir? Daha su gibi olmak. Bu böyle illa vıcık vıcık slime gibi bir şey olacağınız anlamına da gelmiyor. Ama her ortamın belirli bir davranış biçimi vardır. Basketbolu takım elbiseyle genelde oynamıyoruz yani neticede.
1: Rugan ayakkabılarla.
0: Yani. Ha tabii deneyebilirsiniz tuhaf olmak istiyorsanız ama her şeyin yapılma şekli vardır. Her şeyin de söylenme şekli vardır. O yüzden is it kind? Bu kibar mı? Bu ortama uyuyor mu? Diye bir düşünmek lazım. Bugün neler öğrendik Gamzeciğim? Kısaca bir özetleyeceğiz. Sonra bu hafta ya da bugünlerde nelere dikkat edebiliriz diye şöyle bir bakacağız. Önce kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar kısacık bir süre için beraber olacağız.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Gençler, genç kalanlar,
1: genç hissedenler
0: ve genç nesli yetiştirenler.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün acaba düşünerek, konuşmadan önce biraz düşünerek ve bir tekniği uygulayarak iletişimde biraz daha iyi olabilir miyiz diye baktık. Ve bu think sözcüğünün kısaltılması,
1: açılımı.
0: Evet, açılımıydı. Ve dedi ki, is it true? Söylediğin şey doğru mu? Gerçek mi? Yalan? Is it helpful? Bu bir işe yarıyor mu? Diye baktık. Yani söylediğin de ne
1: gerekli
0: oldu?
1: Gerekli mi? Gereksiz mi?
0: Ondan sonra dedi ki, is it inspiring? Birilerinin hayatına dokunuyor mu? Dikkat et. Olumsuz olarak dokunma olasılığın var.
1: Evet.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Sonra dedik ki, is it necessary? Bazen susmak çok daha değerlidir dedik.
1: Evet.
0: Bir şeylerin önemini arttırır dedik. Ve ne dedik? S'ler de notaya dahildir. Bir şeyin vuruculuğunu artırabilir dedik. Ondan sonra dedik ki, is it kind? Yani bu ortama uygun mu? Ben öncelikle kendime saygı duyuyor muyum? Size gösterdiğim saygıyla ben kendi öz saygımı aslında gösteriyorum. Ya ben hiçbir şeyi umursamıyorum. Aslında hiç de sağlıklı bir davranış biçimi değil. Çünkü umursuyorsun. Çünkü aslında başka şeylerle o umursadığın aslında kırılganlığını, bir şeylerini kapamaya çalışıyoruz bazen,
1: evet,
0: birazcık.
1: Bazen.
0: O yüzden dedik ki her şeyin bir formatı vardır. Bir şeyi talep etme şekliniz evet ya da hayır olarak alacağınız cevabı değiştirir. Yani siz yanlış bir söylem biçimiyle, yanlış bir konuşma biçimiyle bir hayır alacakken doğru bir konuşma biçimiyle bunu evet'e çevirebilirsiniz. Bugün bunlardan bahsettik. Umarım işinize yarar. Ve bugünlerde yapacağınız ne yapsa
1: ne
0: konusunda...
1: Yapsak? Kendinize bir denek seçmenizi istiyoruz.
0: Bir kobay fareniz olsun.
1: Evet, o kişiye karşı konuşma biçiminizi bu şablona, bu anlattığımız şablona göre değiştirin.
0: Her zaman gergin olduğunuz birini bulun ve biraz acaba bunu deney haline getirebilir misiniz diye bakın. Tabii ki espri yapıyorum, bu kişi asla bir denek faresi değil. Sizin karşınızda tepkileri değişecek mi diye bir bakın.
1: Bir bakın.
0: Bundan sonra artık bir, fırsat asla verin. Yalan konuşmayın. İki, onunla konuşurken ona yardımcı olacak şekilde konuşun. Ona sorular sorun, esleri olsun. Sizin sustuğunuz onun konuştuğu.
1: Olumlu etkiler
0: ve
1: yaratsın.
0: O kişiye uyumlu bir dil seçin. Kibar olması uyumluluğuyla alakalı. Eğer bu öğretmeninizse tabii ki kibar olmanız gerekir. O formata nasıl söylediğinize dikkat etmeniz gerekir. Eğer o kişi daha başka bir yöntemden hoşlanıyorsa, yani daha doğrusu daha ne bileyim belki
1: teşvik
0: gülümsemenizle
1: olabilir.
0: Teşvik olacaksa
1: evet.
0: Bu gülümsemek olabilir. Ama o kişinin o iletişim yolunu bulun. Ona göre davranın. Bir bakın bakalım neye tepki veriyor ve nasıl bir tepki veriyor. Biraz daha o buzları eritebiliyor musunuz? Diye bir bakın.
1: Tatlı bir iletişim kurmanızı güzel
0: bu,
1: bir yöntem.
0: Bu kişileri kendi istediğiniz şekilde yönlendirebiliyor musunuz bakın? Şöyle ki sizin yöneticilik yeteneğinizi geliştirecek bir şey. Çünkü her zaman karşımıza müthiş olarak kolaylıkla yöneteceğimiz kişiler gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da müthiş olarak iyi geçineceğimiz kişiler gelmeyecek. Her zaman şu anda okulda tamam ay bunlar da böyle böyle dediğiniz kişiler ileride iş hayatında beraber çalışmak zorunda olacağınız kişiler olacak.
1: Evet.
0: O yüzden böyle iletişim yöntemlerine hakim olmamız gerekiyor. Evet, bugün başka bir dünyada ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizlerle biraz daha iyi iletişim hakkında konuştuk. Başka bir dünya mümkündür. Bazı şeylere biraz daha özen göstererek bambaşka dünyaların kapılarını kendimize açabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde
1: görüşmek üzere.
0: Hepinizi çok seviyorum.
1: Çok seviyoruz.
0: İletişimin su gibi aktığı müthiş bir zaman olsun ve sessizliğin de tadını çıkardığınız bir zaman olsun. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek
1: Sevgiyle
0: üzere.
1: Kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı ruhta edilen duaları yanıtlar. Dileklerimi ruhla birlikte ona kaldırırım.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Yeni Anlaşma kitabının Yahuda bölümünü ele alacağız. Elçi Yahuda bu mektupta bizleri sahte öğretilere karşı uyarmaktadır. İmanımızı pekiştirmek adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: yalnızca tek bir bölüm ve 25 ayetten oluşan Yahuda kısmında sahte öğretmenler konu edilir. Kısmın tamamının ana fikri 3. ayette şöyle özetlenir. Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum. Yahuda, sizi iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere diyor. Yani imanı savunmaya her zaman için hazır olun. İmanı savunmak için kesinlikle geri durmayın. Bunun ardından sahte öğretmenlerin belirgin özelliklerini ve davranışlarını açıklıyor ve inanlılar topluluğunu yani kiliseyi nasıl aldatıp böldüklerini anlatıyor. 16. ayete kadar bu konuları ele alıyor. 17. ayette ise inanlılara sahte öğretmenlerin arasında yaşarken yapmanız gereken şudur diyor. 17. ayette aynen şöyle yazılmış. Ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Sahte öğretmenlerin felsefesini daha önce ele almıştık. Onlar insan bedeni, ruhu ve canına dair aykırı görüşleriyle inanlılar arasında bölücülük yapıyordu. Bu programa 20. ayette başlamak istiyorum. Yahuda sahte öğretmenlerin arasında yaşarken ne yapılması gerektiğini açıklamıştı. Yapmanız gereken öncelikle bir şeyi, önceden söylenen sözleri ve sahte öğretmenlerin neye benzediğini hatırlamalısınız diye bildirmişti. Şimdi ise sahte öğreti yayanların arasında yaşadığınıza göre ruhsal yaşamınızı nasıl pekiştirmelisiniz diyor. 20-23. ayetlerde şöyle bildiriyor. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken, kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Kararsız olan bazılarına merhamet edin. Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Biz burada akla gelen her türlü öğretiyi yayan günümüzün sahte öğretmenlerinin arasında yaşamaktan söz ediyoruz elbette ki. Birçoğu tümüyle hümanizme dayanan çeşitli ideoloji, felsefe ve inanışlar dini inanç kisvesi altında insanlara dayatılmaktadır. Yahuda bu durumla karşı karşıya kaldığımız zaman imanınızı, inancınızı korumalısınız diyor. Eğer neye inandığınızı bilmiyorsanız başınız derde girecektir. Anne babalar çocuklarına gerçeği öğretmiyorsa çocukların başı derde girecektir. Eğer onları zihinlerinin zehirlenebileceği Tanrı tanımaz bir okula gönderecekseniz, eğer bunu yapacaksanız bari onların gerçeğin öğretildiği bir imanlılar topluluğuna katılmasını sağlayın. Öyle ki bir sahte öğreti duydukları anda bunu kutsal ruhun aracılığıyla sınasınlar ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilsinler. İmanımızı pekiştirmek büyük önem taşır. Şimdi sizlere Yahuda'nın izlememiz gerektiğini bildirdiği bazı ilkeleri açıklayacağım. Bu ilkelerin her biri için ayrı bir vaaz hazırlayabilirim sevgili dostlar ama bu takdirde kısmın bağlamını kaybetmiş olurduk. Şimdi 20. ayetten başlayalım. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Buradaki kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin ifadesinde kişinin bireysel imanı kastedilmiyor. Burada imanın temeli olan Tanrı sözüyle gelişmekten söz ediliyor. Yani kutsal yazıları, teolojimizi ve inanç sistemimizi oluşturan temel öğretileri okuyarak ve çalışarak kendimizi geliştirmek, güçlendirmek, pekiştirmekten söz ediliyor. Eğer yanınıza gelip teolojik görüşünüzü birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz deseydim, Siz belki de bunu yapamam derdiniz. Evet, yapabilirsiniz. Herkesin kendine özgü bir teolojisi vardır. Biz aslında teolojimizin tamamen Tanrı'nın sözüne uygun olduğuna inanmak isteriz. Belki öyledir, belki öyle değildir. Ama Yahuda'nın burada anlatmak istediği şey, inancımızı ve imanımızı pekiştirmemiz gerekecek zamanlar olacağıdır. Yahuda burada bireysel imandan söz etmiyor sevgili dostlar. İmanımızın temeli olan gerçekten söz ediyor. Tanrı hakkında neye inanıyorsunuz? İsa Mesih hakkında neye inanıyorsunuz? Kutsal Ruh hakkında neye inanıyorsunuz? Cennet ve cehennem hakkında neye inanıyorsunuz? Kaybolan insanların durumu ve iman hakkında neye inanıyorsunuz? Bize kendinizi geliştirin, imanınızı pekiştirin diye bildiriyor. 20. ayette bakın ne diyor? Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'ta dua edin. Kendinizi geliştirmek süreklilik göstermelidir. Kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. İmanınızı pekiştirmeyi sürdürün. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu Tanrı sözünü okuyarak yapabilirsiniz. Bu konuda size verebileceğim o kadar çok ayet var ki. Şimdilik sadece mezmurlara bakalım. 119. mezmuru açalım şimdi lütfen. Tanrı sözünün yaşamınızdaki gücünü konuşmuştuk. Bunun ışığında bu mezmur üzerinde bir süre derin düşünmeniz yerinde olur. Şimdi mezmur 119:9-11 ayetlerini okuyalım. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum. İzin verme buyruklarından sapmama. Aklımdan çıkarmam sözünü. Sana karşı günah işlememek için. Şimdi de 15. ayete bakalım. Koşullarını derin derin düşünüyorum. Yollarını izlerken. Sonra 18. ayete bakalım. Gözlerimi aç. Yasandaki harikaları göreyim. 23-24. ayetleri okuyalım. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. Ve şimdi 105. ayete bakalım. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Şimdi 2. Timoteus 2:15'i okuyalım. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendisini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Sevgili dostlar, burada Tanrı sözünün doğru biçimde duyurulmasından, doğru biçimde paylaşılmasından söz ediyor. Tanrı sözü sadece pazar günleri açıp okuduğunuz bir kitap olmamalı. Tanrı sözü devamlı olarak okuyarak beslenmemiz gereken bir kaynaktır. Çünkü böylelikle imanınızı pekiştirirsiniz. Yahuda ayetlerde işte bunları söylemekte. Niçin? Çünkü Tanrı kendi sözünden kaynaklanan ilkelere göre yaşamamızı ister. Bu ilkelerin kaynağı Tanrı sözüdür, Tanrı kelamıdır. Bizi geliştiren Tanrı sözüdür. Yahuda 20. ayette öncelikle böyle söylüyor. Bakın ne diyor? Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'ta dua edin. Ardından ruhsal yaşamımızı pekiştirmenin ikinci yolu olarak kutsal ruhta dua edin diye bildiriyor. Yahuda 20. ayete bakalım. Kutsal ruhta dua edin diye yazılmıştır. Peki ruhta dua etmek ne demek? Bunun için şimdi Romalılar 8:26 ayetine bakalım. Paulus burada nasıl dua edeceğimizi bilmediğimiz zaman yapmamız gerekenlerden söz ediyor. Dinleyin. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. Dostlar, hepimizin çeşitli alanlarda zayıflıklarımız olabilir. Biz burada sırf fiziksel zayıflıklardan söz etmiyoruz. Tanrı'ya yakardığımız zaman Tanrı'nın ruhu bizim için aracılık eder ve biz ruhta dua ederiz. İkinci olarak Bu ayette ayrıca sizlerin ve benim kutsal ruhun yönetiminde dua etmemiz gerektiği bildirilir. Elbette ki doğal benliğimizle, doğal egolarımızla dua etmek istemeyiz. Ruhta dua ederiz. Ruhun yönetiminde dua ederiz. O bize ne için dua etmemiz gerektiğini gösterir. Gerçek şu ki, bütün dualarımız Tanrı'yla başlar, kutsal ruhla başlar. Dua etmemiz gereken konuda yüreğimizi etkileyen O'dur. Duamızı yöneten O'dur. Bizi dua etmeye teşvik eden O'dur. Paulus, nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmediğimiz zamanlar olabilir diye bildiriyor. Peki o zaman ne yaparız? Bakın Paulus ne diyor? Kutsal ruh sözle anlatılamayan iniltilerle sizin için aracılık eder. Yani ruhta dua ederiz. Gerçek şu ki bütün dualarımız ruhta edilmelidir. Yani edilen dualar ya ruhtadır ya da doğal benliktedir. Tanrı ruhta edilen duaları yanıtlar. Ruhta dua etmek, Tanrı'nın kutsal ruhu dileğimle ilgilenmekte ve benim için aracılık etmektedir anlamına gelir. Bu bir dua ortaklığıdır. Dileklerimi ruhla birlikte ona kaldırırım. Ruhta edilen dualara Tanrı'dan kesin, açık ve net yanıtlar almayı bekleyebilirsiniz. Şimdi bir soru soracağım. Ancak bir başkası için yanıt vermenizi beklemiyorum. Merak ediyorum. Acaba bir durumun değişmesi için kaç defa dua etmiştiniz? Aradan haftalar ve aylar geçer ama Tanrı'dan dilediğiniz şeyler gerçekleşmez. Tanrı'nın duanızı yanıtladığını görmezsiniz. Hatta bazen "Tanrım, duama niçin cevap vermiyorsun?" diye sorarsınız. Oysa belki de ruhta dua etmiyorsunuzdur. Doğal benliğinizle dua ediyorsunuz. Kendi istediğiniz gibi olmasını istiyorsunuz. Tanrı'ya tam bir teslimiyetle yaşamıyorsunuz. Şunu anlamalısınız. Bile bile günaha göz yumduğunuz halde Tanrı'nın bunu görmezden gelmesini ve duamızı yanıtlamasını bekleyemeyiz. Bunu yapmayacaktır. Doğası gereği bunu yapması mümkün değildir sevgili dostlar. Siz belki de "ama ben günah içinde yaşadım, Tanrı bazı dualarımı yanıtladı" diyeceksiniz. Hayır, yanıtlamadı. O sizin için aracılık eden bir başkasının duasını yanıtlamıştır ama sizinkini yanıtlamamıştır. Eğer Tanrı'ya bilerek itaatsizlik ediyorsanız, hayır. Bu konuda tek istisna günahınızı itiraf ettiğiniz, pişmanlığınızı bildirdiğiniz yani tövbe ettiğiniz dualardır. Günah içinde yaşarken Tanrı'nın duanızı kabul etmesini bekleyemezsiniz çünkü O bunu yapmayacaktır. O yaşamınızda bazı şeyler yapacaktır ama bunlar kesinlikle duanızın yanıtı olmayacaktır. İnsanlar genellikle "Tanrı duaları yanıtlar, Tanrı'nın benim duama da yanıt verdiğini duymak istiyorum" diye düşünürler. Ne var ki sevgili dostum, bu pak bir yaşam sürmekle başlar. İmanımızı öncelikle Tanrı'nın sözüyle, ikinci olarak da diz çöküp dua ederek pekiştiririz. Üçüncü olarak Yahuda bakalım 20 ve 21. ayetlerde ne yazmış. "Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhta dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun." Şimdi bu sözler kulağa sanki bir Tanrı'nın sevgisindeymişiz bir de değilmişiz gibi geliyor. Ama gerçek şu ki Tanrı'nın sevgisinin dışında kalmamız mümkün değildir. Yahuda burada aslında onunla olan yakın ve çok değerli ilişkinizi koruyun demek istiyor. Hepimiz yoğun çalışıyoruz. Benim için Tanrı'yla baş başa kaldığım zamanlar çok değerlidir. Çünkü insanlarla fazla zaman geçirip Tanrı'ya yeterli zaman ayırmadığım takdirde onunla uzun zaman geçirdiğim kadar etkili olmadığımı çok uzun zaman önce öğrendim. Benim yaşamım için geçerli olan bir şey sizin yaşamınız için de geçerlidir. Her türlü dış etkenden uzak, yalnızca Tanrı'yla, onun sözüyle baş başa uzun zaman geçirdiğiniz takdirde insanların üzerinde yaratacağınız etki çok daha büyük olacaktır. Şimdi size bir şey sorayım. Bu sorunun cevabını yalnızca kendiniz verebilirsiniz. Tanrı'yla birlikte olmaktan rahat mısınız? Bir düşünün. Onunla baş başa olmak sizi rahatlatıyor mu? Tanrı'yla baş başa olduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Birinin sizi çağırmasını mı bekliyorsunuz? Eğer size bir süreliğine birlikte olmak istediğiniz birini seçin deseydim, kimi seçerdiniz? Sanırım birçoğunuz başka birilerini düşündünüz. Peki hiç Tanrı'yı, hiç İsa'yı düşündünüz mü? Eğer bu gece biriyle birlikte olacaksam İsa Mesih'i seçerdim. Sevgili dostum, Tanrı'yla istediğin kadar uzun zaman geçirebilirsin. Yalnızca ikiniz. Bu sana tanınan bir ayrıcalıktır. Ve emin ol ki bu deneyim senin için her şeyden daha tatmin edici, daha mutluluk verici, daha ödüllendirici ve daha güçlendirici olacaktır. Yahuda 21. ayetteki 4. ilkeyi şöyle açıklıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Burada sözü edilen Mesih'in geri dönüşüdür. Mesih inanlısının yaşamındaki en pekiştirici unsurlardan biri de Mesih'in yaklaşmakta olan gelişidir. Çünkü Mesih'in her an için gelebileceği inanlıyı arıtan bir umuttur, arıtan bir düşüncedir. Eğer onun her an için geri döneceğine gerçekten inanıyorsak, bunu düşünmek bile bizi arıtır, korur ve güçlendirir. 22 ve 23. ayetler şöyle diyor. Kararsız olan bazılarına merhamet edin, bazılarını ateşten çekip kurtarın, bazılarına da korkuyla merhamet edin ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Yahuda burada neden söz ediyor? O imanımızı pekiştirmekten söz ediyor sevgili dostlar. Peki Yahuda bunu nasıl yapacağımızı söylüyor. Öncelikle Tanrı sözünü okuyup çalışacağız, diz çöküp dua edeceğiz. Tanrı'yla yakın ve değerli ilişkimizi koruyacağız. Rabbin dönüşünü bekleyeceğiz ki bu zaten her imanının yaşamını arıtır ve korur ve son olarak da ihtiyacı olanlara el uzatın diyor. Yahuda bu ayetlerde 3 grup insandan söz ediyor. Birinci grupta hepimizin bildiği türden imansızlığın ve sahte öğretinin çevresinde dolaşanlar vardır. Bu davranışları kuşkularından kaynaklanır. Yahuda mektubunda onlara merhamet edin, onlara el uzatın diye bildirir. Çünkü felsefelere ve dünya görüşlerine dalmışlar ve kuşku içindedirler. İkinci gruptakiler ise bilerek günah içinde yaşayan ve kurtulması gereken insanlardır. Yahuda onları ateşten çekip kurtarın diye bildiriyor. Merak ediyorum. Acaba kaçımızın birlikte yaşadığı ve çalıştığı insanlar arasında sandığımızdan daha fazla ateşe yaklaşmış olanlar var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha zamanınız var diyoruz. Siz hiç böyle söylemediniz mi? Onlara bugün tanıklık etmeyeceğim, başka bir zamanı bekleyeceğim. Dostlarım, Yahuda onları ateşten çekip kurtarın diye bildiriyor. Bu, vakit çok geç olmadan müjdeyi onlara duyurun anlamına gelir. Bu ifade konunun ivediliğini, aciliyetini bildirir. Yahuda, onlar arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız insanlar, komşularımız ya da tanımadığımız kişiler olabilir diyor. Sizler ve ben bir ders öğrendik. Tanrı bir şey yapmamızı istediği zaman bunu yapmamız gerekir. Aksi takdirde hoşumuza gitmeyen sonuçları olacaktır bunun. Bu sonuçlar her zaman için aynı olmayacaktır ama yine de hoşumuza gitmeyecek sonuçlar olacaktır. Yahuda'nın bir de imanın paylaşılması konusunda değindiği üçüncü gruptaki insanlar vardır. Birinci gruptakiler kuşkucular, ikinci gruptakiler bilerek günah içinde yaşayanlar ve ateşe gitmekte olanlar, üçüncü olaraksa tehlikeli bir grup vardır. Peki bununla neyi kastediyorum? Yahuda 23. ayette şöyle diyor. Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da korkuyla merhamet edin. Ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Burada şöyle demek istiyor. Mesih'e kazandırılması gereken kimi insanlar vardır ki bazılarının bunu yapacak gerekli donanımı yoktur. Onlar kötülükle doludur, buna rağmen iğrenç yaşam tarzlarını savunurlar. Sırf zevklerini tatmin etmek için yaşarlar. Yahuda onlar için bazıları vardır ki yardım etmeye kalkıştığınızda çok tehlikeli olabilir. Baştan aşağı günaha batmışlardır. Öyle ki giysileri bile size tiksinti verir, diyor. Tekrarlarsak, Yahuda imanımızı paylaşmamız gereken üç insan grubu olduğunu söyler. Kuşkucu olanlar, ki bunlar ne olup bittiğini anlamayanlardır, bilerek günah içinde yaşayanlar ve bir de tanıklık etmenin tehlikeli olduğu insanlar. Bu paylaşımımda, bu vaazımda, bu programda aslında sizin de bildiğiniz 5 noktanın altını çizdim. Tanrı'nın sözünü okumadan, kutsal ruhta dua etmeden, onunla yakın ilişkinizi korumadan, pak bir yaşam sürmeden ve Mesih'i diğerlerine duyurmadan başarılı bir iman yaşamanız mümkün değildir. İçinizdeki Mesih'i yansıtmalısınız. Bu Tanrı hizmetinizdir. Şimdi birlikte dua edelim. Rab İsa Mesih, sadece sana sarılmak ve seni sevdiğimizi, seninle birlikte çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyoruz. Ya Rab, yüreğimizin gözlerini aç lütfen. Öyle ki çevremizdeki olaylara karşı duyarlı olalım, içinde bulunduğumuz koşulların rastgele değil, senin ilahi takdirin olduğunu ve seninle sevgi dolu, yakın bir ilişki geliştirmemizi amaçladığını anlayalım. Ya Rab, dileğim sana olan sevgimizin yüreğimizdeki her arzunun üzerinde olmasıdır. Sana dair anlayışımız gittikçe derinleşsin ve güçlensin. İmanımızı başarıyla koruyalım ve ateşle oynayanlara, kuşku duyanlara, günahla iyice kirlenmişlere yaklaşırken onları senin yüceliğine kazandırmaya donanımlı ve hazırlıklı olalım. İsa Mesih'in adıyla amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda imanlılar olarak kutsal yazılar üzerinde zaman geçirmenin ve dua aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşmamızın önemi üzerinde durduk. Gelecek programda Tanrımızın gücü her şeye yeter adlı paylaşımda buluşmak üzere esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Ve sen ey kaya, onu tedip için, yani terbiye amacıyla pekiştirdin der eski çevirdi. Diğer bir deyişle Habakuk şunu diyordu: Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar onlar. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa onlardan başkası değil. Kendi halkı arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey yapmıyor diye Tanrı'ya yaklaşan ve şikayette bulunan kişinin kendisi olduğunu unutmuş muydu? Çünkü daha önce 1. bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi Habakuk, Tanrı'ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriate aldırmadığından, doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığından ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğinden söz ediyordu. Bütün bu günahlar ve kötülükler karşısında Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini unutmuş muydu? Onun bir gerekçesi vardı ve Habakuk 1. bölüm 13. ayetten itibaren bu gerekçeyi de göreceğiz. Habakuk peygamber tüm bu olanlar karşısında Tanrı'nın bir şey yapmadığını söylüyordu. Ve gerekçe olarak Habakuk 1. bölüm 13. ayette şunları okuyoruz. Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerim. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse neden hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun diye sorar. Bu sözler Tanrı ile ilgili gerçek bir tanımlama ve açıklamadır. Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa bakamaz. Bir kişinin üzerindeki günahlarla cennete gidememesinin nedeni de budur. Bu nedenle her birimizin günahının bağışlanması gerekir. Her birimiz kurtarıcı İsa'nın kanındaki günahları temizleyen kuvvete muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya ihtiyacımız var. Her birimiz yeniden doğmalıyız. Kendisi çok dindar biri olduğu halde Nikodemus adlı ferisinin bile yeniden doğması ve yeni bir doğaya sahip olması gerekiyordu. Yapılan dinsel işler insanın yüreğindeki günahları silip süpürmez. Yapılan her türlü işler insanın günahını ortadan kaldıramaz. İnsan günahını silip ortadan kaldıracak olan şey ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'in kanıdır. Tanrı kötülüğe ve sapkınlığa asla bakamaz ve bakmayacaktır. Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyor ve bu yolda bazı şeyler yapmaya gayret ediyorsan önce İsa Mesih'e git ve günahlarını temizlet. Günahlarına af bul. İsa Mesih'e iman ederek günahların temizlenmedikçe, günahlarının bağışına kavuşmadıkça cennete gitmen sadece bir hayal olarak kalacaktır. Sizin anlayacağınız Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak ister. Bu uğurda İsa Mesih sizin günahlarınızın hak ettiği cezayı kendi üzerine almıştır. Unutmayın, Tanrı yeryüzündeki günahlı insanları cezalandırmaya cesaret edemeyecek kadar yumuşak kalpli, centilmen biri değildir. Günah işlemişseniz

söylüyordu. Evet, Babililer günahkar ve kötü bir ulustu. Ama Tanrı bu ulusu kendi tasarılarını gerçekleştirmek için kullanacaktı. Tanrı'nın bu yolla çalışması beni gerçekten ürkütüyor. Tanrı bir ulusu cezalandırmak için Tanrı tanımaz, berbat bir ulusu kullanmaz diye bir düşünceye takılıp kalmamalıyız. İzin verirseniz konuya kısaca beyaz derili insan ile Amerikalı açısından bakmak istiyorum. Beyaz ırka ait büyük uluslara mensup insanlar yüzyıllar boyu dünyayı bu gururlu uluslar vasıtasıyla yönettiler. Daha sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak Amerika ortaya çıktı. Tanrı Amerikalıları Vietnamlarla yaptıkları savaşlarda küçük düşürdü. Yine de Tanrı Amerikalıları Orta Doğu politikalarında küçük düşürmeye devam etmektedir. Arap ülkeleri Orta Doğu petrollerinin vanalarını bir anlık kısıverecek olurlarsa başta Amerika olmak üzere tüm süper ülkeler baş aşağı düşüverirler. Evet, Tanrı dünya ulusları ile olan ilişkilerini çok ilginç şekillerde sürdürmektedir. Ben dünyada gelişmekte olan her çeşit olayı büyük bir ilgi ve dikkatle takip ederim. Araştırmalarım sonucunda Tanrı'nın bugün de hala dünya ulusları arasında işlemekte olduğu sonucuna vardığımı söylemek isterim. Sen ve ben gelecekte neler olacağını düşünerek çeşitli korkulara kapılabiliriz. Ama bu gelişmeler veya gerçekleşecek olaylar Tanrı'yı korkutmaz. Çünkü denetim hala onun elindedir. Hiçbir şey onun denetimi ve kontrolü dışında değildir. Bu evreni yöneten Tanrı'nın kendisidir. Hainlik edenlere niçin bakıyorsun diyor. Ve kötü adam kendisinden daha salih olanı yutunca neden susuyorsun der eski çevirdi. Sevgili arkadaşım, Habakuk peygamber burada yanlış bir söz söyler. Bu yanlış nedir biliyor musunuz? Kötü adam ve bu kötü adamdan daha salih, daha doğru başka bir adam diyerek yanlış yapar. Çünkü kutsal kitap doğruluk konusunda hiç doğru kişi yoktur demektedir. Habakuk burada kendisinden daha salih biri diyeceğine, kendisinden daha günahkar biri deseydi daha doğru olurdu. Ama Tanrı İsrailleri bu nedene dayalı olarak cezalandıracağını söylememişti. Tanrı kendi halkı olan İsrailleri cezalandırmak için Babilleri sadece bir araç olarak kullanacaktı. Evet, böylece kutsal kitabın en güzel bölümlerinden birine gelmiş oluyoruz. Habakuk 1. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin. Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar der. İnsanları yöneticileri olmayan deniz balıkları gibi yerde sürünenler gibi yapıyorsun sözü Babillerin düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret etmektedir. Babililer düşmanlarına, denizin balıklarına ya da toprağın içinde hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı. 15. ayette olta, ağ ve saçma ağ gibi sözler Babil orduları ve Babil ordularının düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahları işaret eder. Tanrı balık tutmak kavramını kutsal kitapta insanları tutmak kapsamında sembolik anlamlarda da kullanmıştır ama bunu insanları yakalayıp yok etmek için değil, tam tersine onları yakalayıp kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Anımsarsanız Rab İsa bir defasında öğrencilerinden balıkçı olan bazılarına seslenerek onlara "Şimdiye kadar balık tutmakla iyi ediyorsunuz." demiştir. Matta 4. bölüm 19. ayet. "Onlara ardımdan gelin," dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Sevgili dostum, yeryüzünün en güzel uğraşı insan tutan balıkçı olmaktır. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Bugün bizler günah içerisinde yüzmekte olan kadın ve erkekleri dil, ırk, soy, boy demeden bütün insanları İsa Mesih için yakalamakla, böylece onları kurtarmakla görevlendirildik. Bizim için bundan daha büyük bir görev olamaz. Bundan dolayı ağına kurban kesiyor ve saçma ağına buhur yakıyor diyor. Babililer putperest bir ulustu ve bu nedenle kazandıkları herhangi bir başarıda yaşayan ve gerçek Tanrı'ya şükür ve hamd sunma gereğini hiçbir zaman duymazlardı. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıkla uğraşanlarımızın sayısı da oldukça fazla. Balıkçılar iyi bir avdan sonra balıktan sağlanan kazanç nedeniyle sevinirler. Çok balık tutmuşlarsa genelde bunu birilerinin ağlarını bereketlemiş olmalarına bağlayabilirler. Oysa gerçekte bunların hiçbir rolü olmamıştır. Bir bereket olmuşsa bunun tek kaynağı Tanrı'dır. Tanrı iyi bir Tanrı olduğu için insanları bereketleyerek sevindirmek ister. Evet, bereketin kaynağı her zaman Tanrı'dır. Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu.

0: Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taş takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan DNA'yı elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömülüdür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştım. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır, yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında bodrum katındaki karanlık hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim. Habakuk 1. bölüm 17. ayette ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi diye sorar peygamber. Aslında Habakuk Tanrı'ya şunu soruyordu. Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri insanları katletmelerine izin verecek misin? Tanrı bu soruya hayır diyerek şu karşılığı verdi. Ben önce Yahuda'yı günahlarının cezası olarak ve de terbiye olsun diye Babil'e sürgüne göndereceğim. Babil'li olan hesabımı ise o zaman göreceğim. Sevgili dostum, Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında yatar. Bu görüntü Tanrı'nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren basit ama yerinde bir tanıklıktır. İsterseniz Habakuk peygamberin sözlerini içinde yaşadığımız zamana uyarlamak için yorumlayalım. Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor diye soruyordu peygamber. Tanrı kötülüğe izin veriyor çünkü sabrediyor. Hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği için o kendisine iman ederek kurtulabilmemiz için bir kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye Tanrı'nın öz varlığından çıkıp gelen Rab İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih'in yeryüzüne ilk gelişinde gerçekleşti. Habakuk'un ikinci sorusu da şuydu. Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor? Tanrı bu soruyu İsa'nın ikinci gelişinde cevaplayacaktır. Çünkü o günahı o zaman yargılayacak. Bu her iki sorunun da cevabını görebilmek için olayı doğru görüş açısından değerlendirebilmemiz gerekir. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde dikenlerden yapılma bir taş takıp haç üzerinde ölmeye geldi. İkinci defa geldiğinde ise yücelik tacını takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan değneği elinde bulunacaktır. Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor türünden sorulara kişisel bazda nasıl cevaplar verilebileceğini ben bilmiyorum ama Tanrı'nın vereceği bir cevabın var olduğuna inanıyorum. Bundan birkaç yıl önce Amerika'nın Oklahoma eyaletinde sınır oluşturan bir yerde bir motelde kalmıştım diyor Dr. Vernon McGee. Bulunduğunuz yerden Oklahoma'ya taş atabilirdiniz. Benim babam orada gömülüdür. Babam ben 14 yaşındayken öldüğü zaman mezarının başında durup ağlamıştı. Bir pamuk atölyesinde kazayla ölmüştü diyor ve devam ediyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Cenaze töreni bitip herkes evlerine döndükten sonra ben bisikletimle mezarlığa geri dönmüştüm. Babamı niye bizden aldın diyerek Tanrı'ya öfkeyle seslendiğimi anımsıyorum. Aradan çok uzun zaman geçti. Bugün o sorunun yanıtını biliyorum. Tanrı bu olay aracılığıyla başka türlü hiçbir zaman Rabbin işine girmeyecek küçük bir delikanlının yüreğini yani beni o zamandan bu iş için hazırlamaya başlıyordu diyor. Tanıklığında Dr. Vernon McGee. İşin aslına bakacak olursak yaratıcımızı sorgulamaya hakkımız var mı? Küçük bir adamın başını göğe kaldırıp bunu niçin yapıyorsun diye sorma hakkı var mı? Hayır yok. Bu bizim işimiz değil. Bu onun işi. Evreni yöneten kendisidir. O her şeyi kendi istediği gibi yönlendirmekte ve yönetmektedir. Biz ona güvenelim yeter. Çocukluğumu sık sık kasırgaların yaşandığı Oklahoma eyaletinde geçirdim diye devam ediyor Dr. Vernon McGee. Kasırga geldiği zaman babam beni kucağına alır, ben de ağlamaya başlayarak nereye gidiyoruz diye sorardım. Hepimiz evimizin altında bodrum katındaki karanlık hiç de rahat olmayan sığınağımıza giderdik. Uyumam için babam beni orada bir yatağın üzerine yatırırdı. Sabahleyin de emniyet içerisinde sağ salim yatağımızdan kalkardık. Ağlayan küçük bir çocukken babam bana kasırganın ne olduğunu açıklayamazdı ama beni sadece bunlardan korurdu. Ben de her şey için babama güvenirdim. Babam öldükten sonra bu kez göksel babamı daha çok öğrendim ve ona güvendim. Hayatımda Tanrı'nın bana nedenlerini açıklamadığı bazı olaylar yaşadım. İlk çocuğumu benden aldığı zaman onu epey bir zaman sorgulamıştım. Bugün bile o konuda bazı soru işaretlerimin var olduğunu söylemeliyim ama ben şunu biliyorum. Bütün bu soruların cevabını o biliyor. Zamanı geldiği zaman o bütün bu sorularıma cevap verecektir. Bu arada ben ise ona güvenmeye devam edeceğim diyor bu değerli kutsal kitap yorumcusu. Bizim hayatlarımızda da aynı bunlara benzer yaşadığımız deneyimler ve sorular olabilir. Bizler de ona güvenmeye devam edelim. Habakuk peygamber oldukça sabırlıdır. Habakuk 2. bölüm 2. ayette şöyle yanıtladı Rab. Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz, öyle ki herkes bir çırpıda okusun diyor. Rab burada Habakuk'a şöyle demektedir. Gördüklerini yaz ki 21. yüzyılda yaşayan insanlar imanla yaşadıkları günlerde karşılaşacakları sorulara benden cevap alabilsinler. Herkes bir çırpıda okusun ki, eski çevirde şöyle der, onu okuyan koşsun. Bu sözü bazen şöyle yorumluyoruz. Koşan okusun. Tanrı burada böyle söylemez. O elimizde bir haritamız olsun ister. Çünkü nereye gittiğimizi bilmemiz gerekmektedir. Yolla ilgili bütün ayrıntıları önceden okumamız gerekir. Yola ancak bunları okuduktan sonra çıkabilir ve koşabiliriz. Yani bunu okuyan kimse başkalarına da duyurmak için koşmalıdır. Çünkü bizler Tanrı sözünün habercileri olmaya çağrıldık. Sevgili dostum, bugün inanlı topluluklarında yeterli hazırlık yapılmaksızın Tanrı sözünü öğretmeye veya vaaz etmeye çalışan pek çok insan bulunuyor. Bunların koşmaya başlamadan önce daha fazla okuması gerekir. Evet, koşmaya başlamadan önce okumayı öğrenmeliyiz. Bol bol okuyun ve neye, niçin inandığınızı rahatlıkla anlatabilecek bir duruma gelin. Gidip başkalarına inancınızla ilgili tanıklıkta bulunmadan önce içinizde var olan umutla ilgili gerekli gerekçeleri verebilecek yeterlilikte bulunmalısınız. Habakuk 2. bölüm 3. ayette bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak, gecikmeyecekler. Bu ayette geçen bu olayların zamanı henüz gelmedi. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle onları ya da eski çeviriyle çünkü rüyet daha belirli bir zaman içindir ve daha sona doğru acele ediyor ve yalan çıkmayacaktır sözü Scofield'in referans kutsal kitabında şöyle açıklanmaktadır. Kuleye beklemeye çıkan peygambere cevap olarak bir görüm geliyordu. 20. ayette burada ayırt edilmesi gereken 3 nokta bulunur. Birincisi Rabbin İsrail'in kötü uygulamalarına getirdiği ahlaki yargıdır ve 5 ila 13. bölümlerde ve 15 ila 19. ayetlerde bunlar görülür. İkincisi suların denizleri kaplaması gibi yeryüzünün Rab yüceliğinin bilgisiyle dopdolu olacağına ilişkin Tanrı'nın amacı vardır 14. ayette. Rabbin yücelik içerisinde geri geleceğini belirten bu açıklama ilk olarak Yeşaya 11. bölüm 9 ila 12. ayetlere paralel ayetlerde gösterilmiştir. Habakuk 2. bölüm 3. ayette geçen görüm elbette gelecek sözü İbrahimler mektubundaki ayete Mesih'in ikinci gelişine işaret eder. Gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecektir olarak burada İbrahimler mektubunda aktarılmıştır. Buna göre görüm gerçekleştikten sonra yüceliğin bilgisi gibi şeyler tüm yeryüzünü dolduracaktır ama bu arada üçüncü olarak da şunu söylemeliyiz. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu büyük söz Romalılar 1. bölüm 17. ayette Yahudi ve diğer uluslara ilişkin söylenmiştir. Galatyalılar 3. bölüm 11 ila 14. ayette uluslara ilişkin, İbraniler 10. bölüm 38. ayette ise Yahudi ulusuna ilişkin kullanılmaktadır. Sadece iman yoluyla girilen bu yaşam ulusların kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, aynı zamanda çoğunluğu körlük ve imansızlık içinde bulunan Yahudi ulusundan az sayıda bir grubun kurtuluşunu da Romalılar 11. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre sağlamıştır. Şükrediyorum ki Rab böyle bir sağlayışta bulundu. Tanrı'nın disiplini sonucu Yahudi ulusu topraklarından sürülmüş ve hukuksal açıdan körleştirilmiştir. 2. Korintliler 3. bölüm 12 ila 15. ayetlere göre. Ama bu arada Tanrı'nın yaptığı yeni antlaşma aracılığıyla iman eden Yahudilere ataları İbrahim'in o basit imanına yeniden kavuşabilme ve kurtulma yolu Yaratılış 15. bölüm 6. ayete ve Romalılar 4. bölüm 1 ila 5. ayetlere göre bu yol sağlanmıştır. Ne var ki bu gelişme Tanrı'nın Davut aracılığıyla yaptığı antlaşmayı ve Filistin ahdini geçersiz kılmaz. Yaratılış 30. bölüm 3. ayette ve 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette bunları okumanız mümkündür. Çünkü dünya Rab İzzetinin bilgisiyle dolu olacak diyor 14. ayet eski çevirde. Ve Rab tekrar kendi tapınağında olacaktır 20. ayete göre. Aynı zamanda bununla paralel olarak Romalılar 11. bölüm 25, 26 ve 27. ayetlere bakmanızı öneririm. Sevgili arkadaşım, bir gün Tanrı'nın bütün sorularımıza yanıt vereceğine güvenebilirsiniz. O gün gerçekten çok büyük bir gün olacak. Cennetin altın sokakları aslında umurumda değil ama beni asıl ilgilendiren günümüzde insanlığı karıştıran birçok büyük sorunun yanıtını öğrenmek oluyor. Bu arada bizim de imanla yaşamamız gerekiyor.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda, Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek "Tabita kalk" dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona "Cornelius" diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yafa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kes ve ye" dedi. "Asla olmaz ya Rab" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor" dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim" dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.
0: Petrus Cornelius'un evinde.
1: Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak "Kalk, ben de insanım" dedi. Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırttığınızı sorabilir miyim?" Cornelius, "Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum" dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. "Cornelius" dedi. "Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
0: 11. bölüm Petrus'un açıklamaları.
1: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
0: Antakya'daki imanlılar.
1: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp, bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Klavdius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: 12. Bölüm Petrus'un hapisten kaçışı.
1: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu Mayasız Ekmek Bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abanı giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçilere sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
0: Kral Herodes'in ölümü.
1: Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda altlarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, ben Semire ve burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programına hoş geldiniz.
1: Ve ben Serap, sizleri sevgiyle selamlıyoruz.
0: Bugün yine her hafta olduğu gibi sizlerle yarım saat boyunca birlikte olup güzel konuları ele alacağız. Bizi ilk defa dinleyenler ya da bizi tanımayanlar varsa kendimizi kısaca bir daha tanıtmak istiyoruz. Ben Semire, arkadaşım Serap'la beraber haftada bir gün sizlerle beraber oluyoruz ve sizler için araştırmalar yapıyoruz. Konularımız neler mi? Kadın erkek ilişkileri, anne çocuk ilişkisi, arkadaşlık, dostluk, sağlık ve bizim de bilmediğimiz konular varsa bunları sizler için araştırıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Tabii sizden gelen mektupları, telefonları da değerlendiriyoruz.
1: Bizlere ulaşmak isterseniz eğer, öncelikle e-posta adresimizi vermek istiyoruz. PK5-34350 İstanbul adresine mektup yollayabilirsiniz. Eğer e-mail aracılığıyla ulaşmak içinse umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Ayrıca dediğim gibi bizler bazı konuları sizlerle paylaşıyoruz ama sizin de değinmemizi istediğiniz, araştırmamızı istediğiniz ya da kafanıza takılan konular varsa lütfen bunları da bizlerle paylaşın. Sizler için araştıralım ve hep beraber üzerinde konuşalım. Umut Kadınları başlıyor. Bugün programımızın ilk bölümünde evlilik konusunu genel olarak ele almak istiyoruz. Genç kız anneleri, yaşı evlilik yaşına yaklaşmış genç kızlar, kulağınız bizde olsun.
1: Evet sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Daha sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin.

Evet, konu evlilik olduğunda bir telaş içine gireriz. Ne giyeceğiz? Konuklara neler ikram etmemiz gerekiyor? Ya da nasıl bir düğün yapmak istiyoruz? Müziklerin seçimi olsun ve bunun gibi birçok ayrıntılarla ilgilenmemiz gerekmektedir. Bizim için yardımcı olacak arkadaşlara ihtiyaç duyarız. Fakat evlilik sadece bir törenden çok daha

0: Nereye gitmeli, balayına, tatil için, dinlenmek için ve davetiyeler nasıl olmalı, ne kadar büyük telaşlar aslında. Gerçi güzel telaşlar ayrı bir konu ama sen bunu yaşadın değil mi Serapcığım?
1: Evet, çok güzel duygular. Hı-hı. Heyecanlı ve yorucu olabiliyor tabii. Hı-hı. Ki. Stres de oluyor. Aileden gelecek birçok, ne diyeyim,
0: fikir uzlaşmazlığı olabiliyor. Evet. Onların istedikleri bizim istediğimizle çatışabiliyorlar. Ve birçok şey, ama her şeye rağmen güzel telaşlar değil mi?
1: Çok güzel, heyecanlı telaşlar kesinlikle.
0: Nikah telaşı ayrı, düğün telaşı ayrı, kilise düğünü. Yani bunlar aslında çok güzel şeyler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. O günü senin de yaşamanı diliyorum.
0: Hı-hı. Yani Rabbin istediği bir zamanda evet mutlaka ki ben de yaşayacağım. Ama gerçekten hem güzel hem de stresli zamanlar. Ve bu zamanlarda gerçekten dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Kırıcı olmamak için, tadımızın kaçmaması için diye düşünüyorum. Peki sen evli bir kadın olarak bize paylaşacaksın değil mi bugün?
1: Tabii ki paylaşmak isterim.
0: Aha. Yani ben bekar olarak ve eminim ki radyoların başında bekar genç kızlarımız da vardır. Bekar genç kızları olan anneler bizleri dinliyor olabilirler, babalar bizi dinliyor olabilirler. Yani onlar için güzel öğütlerde bulunacağını düşünüyorum. 15 yılı aşkın zamandır evlisin değil mi Serapcığım?
1: Evet.
0: Hı hı. Ve gördüğüm kadarıyla da gerçekten mutlu bir evlilik sürdürüyorsun. Hamdolsun Rab sana yüreğinin dileğini verdi ve sevdiğin adamla evlendin. Bugün dünya tatlısı 3 tane çocuğun var. Rab'de büyüsünler onlar. Bu yüzden deneyimlerin yararlı olacak diye düşünüyorum. Ben ve genç kızlar, sevgili anneler ve sevgili babalar, kulaklarımızı hep beraber açıyoruz.
1: Gerçekten Rab'be şükrediyorum ki evet, sevdiğim bir eşle evlenmek, sevdiğim eşe, hı-hı, ait 3 tane çocuğumun olması büyük bir mutluluk.
0: Değil mi? Aşkın meyveleri.
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ama bir gerçek var. Evlilik demek hep mutlu olmak demek değildir.
0: Tosben Bey hayaller üzerinde, bulutlar üzerinde gezmek değil mi?
1: Değil tabii ki.
0: Tabii ki değil.
1: Ben de öyle sanırdım ama değil. Eşimi hala çok seviyorum. Ama sonuçta burada yaşıyoruz, dünyada yaşıyoruz ve birçok sorumluluklar, stres ya da yorgunluklar ve duygularımız, yani her şey bunlar ön planda olduğu sürece büyük mücadele içine giriyoruz.
0: Ve ayrıca iki farklı karakter değil mi Serapcığım? İki farklı kişilik bir araya geliyor ve bunlar aynı evde yaşamaya başlıyor yani.
1: Evet, bir ömür boyu dileğiyle aynı evde yaşamaya karar veriyoruz. Ama önemli olan bu evliliği beraber nasıl sürdürebilmek.
0: Uyum içinde.
1: Açıkçası, evet. Nasıl düğün hazırlıkları yapılırken bir telaş içine giriyoruz. Hı-hı, hı-hı. Neden? Eşinle bir arada yaşayabilmek için
0: zemin hazırlıyorsun.
1: Zemin hazırlıyorsun.
0: Ortam hazırlıyorsun.
1: Ve halka ilan ediyorsun, hı-hı, sevgini, beraberliğini. O yüzden büyük bir adım atıyorsun ve iyi düşünmek gerekiyor. Hem seçeceğin, yani evleneceğin kişiyi de, hı-hı, iyi düşünmek, hı-hı, gerekiyor. Hem de yapacağın düğünü de iyi düşünmek gerekiyor. Yani sanmayın ki aman evlensem ne olacak, hı-hı, ya da kimse boşanmak için evlendiğini,
0: tabii ki,
1: düşünmüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle.
1: Herkes mutlu bir evlilik yapabilmek için bir evlilik planlıyor. Ama bunu birlikte sadakatle, dürüstlükle ve mücadeleyle sürdürebilmek çok önemli. Evet.
0: Peki kaç yaşında sen evlendin ve o zamanki duygularını, düşüncelerini ve evlilikle ilgili ne kadar bilgin vardı? Ne yaptın, nasıl yaptın? Anlatır mısın?
1: Evet, her zaman bunu anlatırken yine yüreğim heyecanla doluyor. 14 yaşımda eşimi tanıdım ve ona aşık oldum. Eşim bu olmalı diye düşündüm ya da Tanrı yüreğime öyle hissettirdi, bilmiyorum. Hani derler ya, gerçekten kaburgamın bir parçasının
0: o olduğunu hissettim.
1: O olduğunu hissettim çünkü onu tanıdıktan sonra onu düşünmeden edemiyordum. Evet, sürekli onu gördüğüm zaman sonrasında sanki hep tanıyormuşum onu. Hep o varmış benim hayatımda. Hiç yok olmamış. Yani nasıl diyeyim, bir kardeş bağı gibi bir, hı hı, hep bir parçammış gibi hissettim. Hı hı. Ama tabii o zaman bunu bilmiyordum bugün. Hı hı. Evleneceğimi o an bilmiyordum. Hı hı hı. Benden 8 yaş büyük olduğu için ve onun daha farklı bir planları vardı. O yüzden beni düşüneceğini düşünmedim. Dedim ki vazgeç Serap. Bu sana bakmaz. Etrafında daha güzel kızlar var. İşte sen daha çocuksun. Seni görmez falan derken Tanrı beni öyle bir yönlendirdi ki hayatımın en önemli durumu evlilik. Ama o yaşta bile Tanrı bir yönlendirişte bulundu. Tanrı'nın önüne getirmem için beni teşvik ettiğini düşünüyorum. Ve dua etmeye başladım. Hayatımın ileriki zamanda benim evleneceğim kişiyi Rab sen belirle diye dua etmeye başladım. Aslında dinleyicilerimize de bu teşvikte bulunmak istiyorum. Eğer yalnızsanız ve hala bir eşiniz yoksa, sevgiliniz yoksa, gerçekten bu önemli

0: bir karar. Lütfen hani dua edin. Tanrımız konuşan bir tanrıdır. O en iyi arkadaşımız, en iyi dostumuzdur. Eğer sıkıştığımızda gerçekten hayatımız boyunca sahip olabileceğimiz, paylaşabileceğimiz her şeyimizi eş, siz sadık olun Tanrı'ya. Ona dua edin. O zaman size yüreklerinizin bütün dileklerini verecektir.
1: Amin, amin. Peki Serap, şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Hep duyarız ya hani kadınlar ve erkekler birbirlerinden çok farklıdır diye. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani gerçekten fiziksel olarak mı bir fark var kadın erkek arasında? Yoksa sen bir evli olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Farklılıklar var mı?
0: Evet, bu biliyorsun genelde dünya üzerinde kadın ve erkek arasında büyük bir tartışmaları neden olur. Hı hı. Kesinlikle fark var tabii ki.
1: Fiziksel mi bu fark? Yani hem, fiziksel var ama.
0: Evet, tabii ki fiziksel var. Bu ruhen, yani kadının duyguları erkeğin duygularından çok farklı. Hı hı. Kadının düşündüğü gibi maalesef erkek düşünmemekte. Yani bunu sadece ben ve eşim arasında böyle olduğunu düşünüyordum ama zaman içerisinde çevremde gördüğüm çiftlerde ya da okuduğum bazı kaynak kitaplarında erkek ve kadın farklıdır.
1: Peki sen bu konuda ne yaptın ya da böyle bir şeyle karşılaştığında nasıl tepki verdin?
0: Bir kere eşimizi olduğumuz gibi kabul ediyoruz. Hı-hı. Yani onu olduğu gibi sevmemiz gerekiyor.
1: Bazen şu hataya düşülüyor mu gözlemlediğim kadarıyla? Mesela bekarken ya da çıkıyorken, sevgiliyken aynı adam ama evlendikten sonra hani sanki başka biriyle evlenmiş gibi oluyor kadın. Yani şaşırıyor sanki. Değişmesini mi bekliyor acaba evlendikten sonra?
0: Yani bilmiyorum ama kendi tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. Yıllar geçtikçe çok şey yaşanmakta ve çocuklarınız olsun, aile fertleri olsun daha farklı bir durum olduğu için diye düşünüyorum. Aslında eşiniz yine aynı eş, sevdiğiniz eş aynı ama işte durum değişince, hareket haliliği, yaşananlar değiştikçe ben kendim açımdan bir örnek vereceğim. Mesela eşim her zaman benim hoşlanmadığım bir durum sergilemekte ya da düşünmekte. Ama ben sıkıntılı ve duygusal ağırlıkta olduğum günlerde, bu doğum sonrası olabilir ya da bir arkadaşıma kızmışımdır ya da anneme ya da bir başkasına, yani bir şey olmuştur bana. O zaman onun o hareketleri, o tavrı bana batmaya başlar. Yani benim kendi açımda fark ettiğim bu.
1: Daha hassas oluyorum.
0: Daha hassas oluyorum. Yani zaten sadece benim farklı değişimim, onun da bana farklı olan değişimi değişiyor. Yani bu tarz şeyler oluyor.
1: Ama senin de dediğin gibi yani aslında kadın da erkek de hiçbir zaman mükemmel değil ve bir evlilik de hiçbir zaman mükemmel olmayacak ama özveride bulunmak gerekiyor. Senin dediklerinden bunu anlıyorum ve bilmeliyiz ki, yani evlenecek olanlar bilmeli ki, ben de bilmeliyim ki mükemmel olmayacak evliliğim ama bunu anlayışlı olarak ve gerçekten Tanrı'nın önde verdiğimiz sözleri tutarak ve Tanrı'da kalarak mı bir evlilik yürütülebilir diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında zor değil mi?
0: Kesinlikle zor. Yani mutlaka evli bir çiftin her zaman böyle olgun, dayanabileceği bir aileye ihtiyacı vardır.
1: Örnek aldığı bir evli çiftten.
0: Evet, bir kadının paylaşabileceği bir kadına ihtiyaç, yani bir arkadaşa, evli, tecrübeli birine ihtiyaç vardır. Ya da hani karı koca arasında büyük bir çatışma varsa, biz eğer bazı konularda çatışıyorsak, baktık ikimiz çözemiyoruz. O zaman bizim yakınımızda bulunan, olgun bulduğumuz bir çifte gidip onlarla dostlarımıza paylaşıyoruz. O zaman onlarla paylaşırken kendi hatalarımızı görüyoruz. Onlar da bize yardımcı oluyorlar bu konuda. O zaman iyi bir ilaç oluyor bu şekilde bir tavır.
1: Kendini fark etmemeli belki.
0: Ayrıyeten Tanrı'ya da sığınmak çok önemli. Çünkü evlilikte genelde bencil oluyoruz. Benim dediğim doğru dediğimiz zaman o evlilik çok zor yürür yani.
1: Kesinlikle. Peki dedin ki danışabileceğimiz birinin olması gerçekten önemli ve karı koca olarak da Tanrı ile ilişkimizin olması da önemli diye düşünüyorum. Peki erkeklerle kadınların arasındaki farklılıklara biraz istersen değinelim. Sordum ama hani biraz daha üzerinde durursak.
0: Yani şöyle diyelim, bir erkeğin duygusal ihtiyaçlarını önce sıralayabiliriz istersen. Bir tanesi tabii hepimizin bildiği gibi ilk olarak cinsellik konusunda eğilimlidir. Erkeklerin çoğunluğu ve ikinci olarak boş zamanlarda yapılan aktivitelere eşlik edilmesi. 3. Anlayışlı bir eşin kendisiyle iletişim kurması. 4. Ev işlerinde destek veren ve eşi tarafından da takdir edilmesi olarak sınıflandırılmıştır.
1: bir erkeğin duygusal ihtiyaçları.
0: Evet.
1: Anlayışlı bir eş, ev işlerinde destek olacak bir eş ve takdir edilmek.
0: Aynen. Aynı şekilde kadınların da farklılık listesi demeyelim aslında. Bu bahsedilen liste biraz daha birbirine yakın. Mesela kadınların listesi biraz daha derin ve kabarık. Mesela birincisi, kadınlar genelde hep sevgi ve şefkat bekler. Ve iletişim. Her zaman arzu ettiğimiz şeyler.
1: Dinlesin beni, gözlerimin içine baksın.
0: Evet. Ve bir şey daha var ki, dürüstlük, eşi tarafından dürüst olunması beklenmesi. Açık sözlülük. Aynı, evet. Maddi güvenlik ve aileye bağlılık. Kadınlar için bu büyük bir önem taşır.
1: Yani o halde iki farklı insan evliliklerini, eğer ihtiyaçlarını bilirlerse, bu evliliği yürütmek daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden bol miktarda gayret ve anlayış diyoruz.
0: Aynen.
1: Doğru mu?
0: Aynen.
1: Aradaki farklılıkları ele alırsak, erkek için listenin en başında cinsellik, yani cinsel yakınlık var. Kadın içinse sevgi ve şefkat geliyor. Bunlar birbirinden farklı mı? Bence farklı. Yani hem bir bağlantılı hem de değil. Tanrı erkekleri güçlü bir cinsel güdüyle yarattı. Biz kadınları ise sevgi ve şefkate özlem duyuyoruz. Sevgiyle dokunulmak, sarılmak istiyoruz. Bizim için sevgi dokunuşlarının mutlaka her zaman cinsellikle birlikte olması gerekmiyor. Bu konuyu eşlerle konuşmak kolay olmayabiliyor diye düşünüyorum. Ama yine de bence eşlerimizle bunları konuşmak için gayret etmeliyiz. Aynı zamanda eşinizin cinsel isteklerini küçümsememeli diye düşünüyorum ve hor görmemeliyiz. Bu konuda iletişimin büyük bir önemi var ve o yüzden sen söylerken dedin ya, hani iletişim, kadın aslında iletişim istiyor erkekten.
0: Evet Semire, gerçekten doğru söyledin. Erkek için listenin ikinci sırasında dediğin gibi boş zamanlarda yapılan aktivitelere eşlik edilmesi, kadın içinse iletişim geliyor. Erkek yaptığı şeylerde karısının kendisine eşlik etmesini ister. Kadınsa kocasıyla oturup sohbet etmek ister. Evet, erkek yaptığı şeylerde karısının kendisine eşlik etmesini ister. Yani aynı şekilde benim eşim de toplum içinde olsun, ailede çocuklarımın yanında olsun, kendisi bir konuda karar verdiğinde ona destek olmamı bekler.
1: Ve hoşuna da gidiyor aslında.
0: Kesinlikle. Yani bu karar iyi de olur, kötü de olur. En azından hani onu küçük düşürmeden kararlarına saygı duymamı bekler.
1: Yanında olduğunu görmek ister.
0: Evet, ben de bu konuda dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bilmeden onu incittiğimi fark etmiştim. Aynı şekilde biz bayanların da eşlerimizle oturup sohbet etmek isteriz, değil mi? Yani gün içinde evet doğal olarak bir şeyler yaşadık ama mümkünse çok fazla kelimeleri kabartmadan, fazla cümleler kullanmadan, kısa ve öz duygularımızı ifade edersek çok daha iyi olur tabii ki. Ve biz bayanlar da eşlerimizle oturup sohbet etmek isteriz. Gerçekten onların bizimle olan ilgisini, bize güzel sözler
1: söylemelerini,
0: evet,
1: bizi dinlemelerini.
0: Aynen.
1: Kadın anlatacak çok şey var değil mi? Dikkat ettin mi? Akşamları böyle eşler işten eve geldiklerinde çok az konuşurlar ama kadın çok meyillidir. Böyle otursun ve bütün gün neler yaptığını eşine anlatabilir. Sevgili dostlar, bu arada konuştuklarımız hakkında siz de düşünebilirsiniz. Evlilik birliği Rab tarafından kurulmuştur ve gerçekten konuştuğumuz gibi evlilik kolay bir şey değil. İki tarafın da anlayışıyla, sevgisiyle ve özverisiyle yürüyebilecek bir şeydir evlilik kurumu. Ama biliyoruz ki evlilik iyidir ve bu Tanrı'nın isteğidir. Hatta yaratılışta Tanrı Havva'yı yaratırken Adem'in yalnız olması iyi değildir dedi. Yani her bakımdan bizim eşlerimize ihtiyaçları var değil mi Serapcığım? Tanrı kadını ve erkeği olduğu biçimde yarattı. Bu nedenle her ikisi de iyidir. Evliliğe yeni adım atmış bir kadın için o erkekle yaşam boyu birlikte olacağı gerçeği çok heyecanlı görünebileceği gibi göz korkutucu da olabilir.
0: Evet, sonuçta Havva Adem'e yardımcı olarak gelmişti. Öyle yaratmıştı Tanrı ve her iki durumda da Tanrı eşlere yardım edecek. Bunu unutmamamız gerekiyor. Evet sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Daha sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra bizler yine karşınızdayız. Radyolarını yeni açanlar, bizi yeni dinlemeye başlamış olanlarımız varsa burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. İlk bölümümüzde sizlerle evlilik konusunu ele almaya çalıştık. Kadın ve erkek arasındaki duygusal ihtiyaçlara ve bu ihtiyaçların arasındaki farklılıklara birlikte göz attık.
1: Evet, şimdi kutsal kitapta Titus bölümüne bakacağız. Titus adlı kısa bir bölümümüz var. Evet, Titus mektubunun ikinci bölümünü açarsak çok yararlı öğütler göreceğiz. Bunlar aslında genç kadınların bazı konuları yaşlı ve deneyimli kadınlardan öğrenmesi gerektiğine dair buyruklardır. Yaşlı kadınlar çok daha bilge olurlar, öyle değil mi? Biz gençlerden daha fazla deneyimlidirler.
0: Kesinlikle.
1: Bilgelikleriyle ve bazı hatalardan kaçınmamızı sağlayabilirler. Ben bu yolla öğrenen bir genç kadın olmak isterim tabii. Bu yüzden annemle aynı yaşlarda olan değerli ablalarımızdan, teyzelerimizden ve düğünden önce bu konuda onlarla konuşup onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmıştım. Şimdi güzel ayaklardan bahsetmek istiyorum. Ayaklar genellikle o kadar da ön planda olmaz, değil mi? İnsanların ayaklarının güzelliğiyle böbürlendiğini pek duymayız. Çoğu insan yüz güzelliğinden, ellerinin güzelliğinden ve daha başka şeyler, yani kıyafetlerinden falan filan bahsederler. Ama ayaklar hakkında pek konuşmayız. Öyle değil mi Semire?
0: Kesinlikle. Önemsiz gibi düşünürüz belki de.
1: Evet. Halbuki ayaklarımız bizi istediğimiz yerlere ve sevip birlikte olmak istediğimiz kişilere götürmektedir.
0: Değil mi? Birçok işe yarıyorlar aslında.
1: Evet. Hatırlıyorum da bir gün uzun bir seyahatin ardından eve dönmüştüm. 2,5 yaşındaki kızım beni o ana dek hiç görmediğim türden bir sevgi gösterisiyle karşılamıştı. Kendini önümde yere atmış ve ayaklarıma sarılmıştı. Bu sevginin inanılmaz bir biçimde gösterilmesiydi. Onun bu sevgi eylemini her hatırladığımda yüreğim bir başka olur. O henüz çok küçük olduğu için duygularını kelimelerle ifade edemiyordu. Ama verdiği mesaj çok açıktı. Geri döndüğün için çok mutluyum anne. Seni çok ama çok özledim. Şimdi ayaklarınızı daha farklı bir bakış açısıyla görmenizi istiyorum. Evlilik serüvenine başladığınızda başarılı olup olmamanızda ayaklarınızın önemli bir rolü olacaktır.
0: Nasıl yani?
1: Çünkü evlilikte iki insan birlikte yürümeye karar verir.
0: Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Yaşamda birlikte yürümek muhteşem bir şeydir. Gerçekten kadınla erkeğin evlenmesi her şeyden önce Rab tarafından tasarlanmış olan bir şey. Rab, Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım diye bildirir. Ve öyle yaptı. Evlilik o günden bu yana Tanrı'nın insanlık için tasarısının önemli bir parçası olmuştur.
0: Kesinlikle.
1: Evlilik onun insanlık tarihinin süre gelmesi amacının bir parçasıdır gerçekten.
0: Hiç böyle düşünmemiştim aslında. Düğün gününüzde müstakbel eşinizle birlikte aynı zamanda Rabbin önünde durup kutsal evlilik birliğine adım atmış oluyoruz. Tanrı bu birleşmeyi kutsar. Sevgi ve esenlik daima birlikte gider. Sevgi değerli bir armağandır sevgili dostlar. Karşınızdakini önemsemek, onunla paydaşlık etmek, ona anlayışlı davranmak ve şefkatle yaklaşmak temelleri üzerine kurulur evlilik. Yaşam boyu karşılaşacağınız her şeyi, sevinçleri, kederleri, hayalleri, acıları ve düş kırıklıklarını birlikte paylaşmaktır. Bu programda evlilik ile ilgili değindiğimiz konuları beğendiğinizi umuyoruz. Ben çok beğendim ve çok şey de öğrendim ve harika bilgiler edindim. Yaşamımda öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bunları size kısaca paylaşmak istiyorum. Bir kadın için evlenmek alışılmış ve olan bir durum olsa da evli olmaması bir eksiklik değildir. Bunu daha farklı bir biçimde açıklayacak olursam, Tanrı her insanı eşsiz bir biçimde yaratır ve her birisini ayrı ayrı sever. Eğer bugün bekar bir kadınsanız şunu bilin ki Tanrı sizi çok ama çok seviyor. Tanrı sizin için en iyi olanı bilir ve ona güvenin her konuda. Ve Serap'ın dediği gibi programımızın başında eğer gerçekten evlenmek istiyorsanız eşiniz için dua edebilirsiniz. Tanrı sizi bekarlığa da çağırmış olabilir. Evlenene kadar hayatı kendinize zindan etmeyin, mutlu yaşayın, mutlu yaşamaya çalışalım ve Tanrı'nın bize sağlayacağı eşi de bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve Serap sanırım bir programımızın daha sonuna yaklaşıyoruz.
1: Evet, yani çok güzel konular ve öyle heyecanlı oluyor ki konuşmamız gerçekten süre ne kadar çabuk gitmiş, ilerlemiş
0: anlamıyoruz.
1: Aslında bir şiirimiz vardı ama olmazsa onu bir sonraki programımızda okuruz. Gerçekten seninle bu programı yapıyor olmak benim için büyük bir şeref mi desem?
0: Mutluluk.
1: Mutluluk. Aha. Kesinlikle büyük bir sevinç. Gerçekten güzel bir konu. O zaman evli olan çiftlerimize büyük bir fedakarlık, sevginizin yenilenmesi ve umudunuzun yenilenmesini diliyoruz.
0: Bütün yüreğimizle.
1: Kesinlikle. Sağlıcakla ve esenlikle kalın.
0: Rabbin esenliği sizlerle olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı.
3: İstismarın birçok biçimi vardır. Ve bunların hepsi aile için yıkıcıdır. İstismar yeni bir şey değildir. İsrail kralı Saul, kıskançlıkla yanıp tutuşan bir istismarcının tipik örneğidir. Bugün izinden gitmek istemeyeceğin bir adamın portresi üzerinde konuşacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Ailemiz için verdiğimiz mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz istismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
4: 1. Samuel 10. bölüm 1. ayette Saul Tanrı tarafından meshedildi. Samuel onu yağ ile meshetti ve Rab seni kendi halkına önder olarak meshetti dedi. Kral olarak meshedilmek istemez miydin? Vay canına! Saul'un peygamberlik armağanı da vardı. Samuel, Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin dedi. Sonra Saul, kutsal ruhun esinlemesiyle peygamberlik etmeye başladı. Hatta halk, Saul da mı peygamber oldu diye sormaya başladı ve cevap, evet, peygamberliğini dinle oldu. Bunların hepsi 1. Samuel 10. bölümde yer alır. Alçak gönüllü biri gibi görünüyordu. Bölümün ilerleyen kısımlarında taç giyme töreni düzenleniyor. Samuel, halkı Mispa denilen bir yerde bir araya topladı ve kralımıza taç giydireceğiz dedi. Saul, taç giyecek kişi olarak seçilmişti ama onu bulamazlar. Kutsal kitap, Saul'un eşyaların arkasında saklandığını söyler. Bu, alçak gönüllülük gibi görünür. Sonra onu bulup halkın önüne çıkardılar. Kutsal kitap, Saul'un herkesten uzun olduğunu ve etkileyici bir görünüme sahip olduğunu söyler. Ve gördüğünüz gibi uzun boylu insanlar bize göre daha fazla avantaja sahip oluyorlar. Çoğu zaman etkileyici bir görünüşleri vardır. Saul'da bunların hepsi vardı. Sonra 11. bölüme geçiyoruz ve Saul hakkında ne keşfediyoruz? İsrail için büyük bir zafer kazandı. Tanrı tarafından meshedilmiş ve donatılmış bir kralının olmasını ister miydin? Ama Kral Saul'un başka bir yanı daha vardı. Yaşamının karanlık bir tarafı vardı. 1. Samuel 18. bölüme baktığımızda bunu keşfediyoruz. Bugün acele ettiğimin farkındayım ama bunların hepsi metnimizde var. Kendinde bulup okuyabilirsin. 1. Samuel 18. bölüm 6. ayetten başlıyoruz. Davut'un Filisti Goliath'ı öldürmesinden sonra askerler geri dönerken İsrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Bir yandan oynuyor, bir yandan şu ezgiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü, Davutsa on binlercesini. Eyvah! Saul çok öfkelenmişti, bu söz hoşuna gitmemişti. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler öyle mi diye düşündü. Böylece Tanrı tarafından meshedilmiş, Tanrı tarafından çağrılmış ve Tanrı tarafından donatılmış bu adam Davut'u öldürmeye çalıştı. Bir sonraki ayette şöyle der. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu. İşte size insan doğasının iki yüzü. Meshedilmiş ve donatılmış, her kadının evlenmek isteyeceği türden bir erkek ve bir istismarcı. Burada istismar hakkında yararlı olabilecek birkaç şey öğreniyoruz. Davut bununla nasıl başa çıktı? Öncelikle kaçmaya karar verdi. Kendi kendine şöyle demedi. Burada kalıp gururumla ölürüm. Hayır, mızrak ona doğru gelirken kaçıp kurtuldu. Bir istismarcıyla karşılaştığında çoğu zaman, hatta her zaman yapılacak en iyi şey uzaklaşmak ve bir istismarcıyla arana fiziksel olarak mesafe koymaktır. Çünkü burada mantıklı bir insanla uğraşmadığını unutma. Böyle korkunç bir kıskançlığın içinde sıkışıp kalmış olan Kral Saul'u nasıl ikna ederdin? Böyle insanları ikna edemezsin. Bir domuzla asla güreşilmez diyen bir arkadaşım vardı. Her şeyden önce bu domuzun hoşuna gider. İkincisi kirlenirsin. Üçüncüsü domuz farklı kurallara göre oynadığı için kazanabilir. Saul de farklı kurallara göre oynadı. Ülkedeki bütün büyücüleri kovdu ama çaresiz kaldığında bir tane büyücü bulup ona gitti. Başka bir deyişle senin için geçerli olan kurallar benim için geçerli değil demiş oldu. Böyle insanları ikna edemezsin. İşte bu yüzden Davut kaçtı. Bu arada Davut'un Saul tarafından 10 yıl kovalanmasının bir yararı oldu mu? Evet. Üç Kralın Öyküsü adlı bir kitapta Tanrı'nın bu zamanı Davut'un yüreğindeki Saul'u çıkarmak için kullandığını açıklar. Çünkü Davut'un bir başka Saul olma potansiyeli vardı. Böylece Tanrı Davut'un yaşamında çalıştı. Sonuç olarak Davut Saul'den kaçmasaydı bugün bizim olan bazı mezmurlar olmayacaktı. Örneğin 34. mezmur şöyle der. Her zaman Rab'be övgüler sunacağım. Övgüsü dilimden düşmeyecek. Rab'be yöneldim, yanıt verdi bana. Bütün korkularımdan kurtardı beni. Davut'un Saul'dan kaçarken yazdığı mezmurlar ya da en az 6 tanesi olmayacaktı. Tanrı kötülüğü iyiliğe çevirmek istedi. Asıl soru şudur. İyileşme sürecini nasıl başlatacağız? Bugün ben sizlerle konuşurken aranızda ağlamak isteyenler olabilir, ağlayabilirsin. Yanında oturanlar anlayışlı olacaktır. Olmazlarsa da bu senin değil, onların sorunu. Tamam mı? Sakın bunu unutma. Bazılarınızın içinden kalkıp gitmek gelecektir. Bu konu üzerinde daha önce verdiğim vaazlar oldu. Gitmemeni tercih ederim ama gitmek zorunda olduğunu hissedersen tabii ki gidebilirsin. İyileşmeye yönelik adımlara geçmeden önce başlarımızı eğip bir kez daha dua etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Zira hayatlarında daha önce hiç bu sorunlarla yüzleşmemiş olanlar için bir kurtuluş anı olabilir. Birlikte dua edelim. Baba, bugün paylaştığımız bu mesajın yüreklere ulaşması için yardım etmeni istiyoruz. Kalbi kırık olanları iyileştirmeye vaat ettin. Biz bu vaade güveniyoruz. Baba, bugün lütfen bunu yap. Acı hissetsek bile bu acının amacı bizi iyileştirmek.

0: Hatta bu acıları tekrar tekrar yaşarlar ama başkalarına verdikleri acılara karşı duyarsızdırlar. Aslında eğer bu insanlar da tacize, istismara uğradıysalar, benim başıma geldiği için bunu sana yapmaya hakkım var derler ve çocuklarını, eşlerini ve ailelerini mahvederler. Ve yüreklerinin derinliklerinde gerçekten bunu umursamazlar. Bazen sözlü olarak. Bir babayı ve kızını düşünün. Keşke bir köpek olsaydım çünkü babam köpekleri sever. Ailemizi terk etti ama bir köpek olsaydım beni severdi. Dinle. Seninle çok açık konuşmak istiyorum. Çünkü senin cennete gitmeni istiyorum. Gerçeklerle yüzleş, tamam mı? İsa şöyle dedi. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. Bugün size rica ediyorum. Sözlü aşağılamalarınla, ona tokat attığında, onun hakkında küçük düşürücü şekilde konuştuğunda, onu durmadan eleştirdiğinde, onu teşvik etmeyerek, ona saygı göstermeyerek, onun için dua etmeyerek eşine ve çocuklarına ne yaptığını görüyor musun? Neler yaşadıklarını anlıyor musun? Gerçeklerle yüzleşmek zorundasın. 139. mezmurda şöyle yazılmıştır. Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. İnsan doğası ilgimi çekiyor ve bu konu hakkında birkaç şey biliyorum. Sana şunu söyleyebilirim. Uzun süre önce şunu öğrendim. Tanrı bize göstermediği sürece asla itiraf edemeyeceğimiz şeyler vardır. Şimdi şu anda dürüst ol. Neyi itiraf etmen gerek? İtiraf etmen gereken şeyi Tanrı sana gösterecektir. Ve tabii ki istismara uğrayan biri olarak sen de gerçeklerle yüzleşmelisin. İstismara uğradığını kabul etmelisin. Bazılarınız, anne babanız, çevreniz hakkında bunu daha önce hiç dillendirmemiş olabilirsiniz. Bu arada tüm istismarların %80'i ya evde ya da akrabalar arasında olmaktadır. Bunu hiçbir zaman itiraf edememiş olabilirsin. Sonuç olarak bu içinde birikiyor. Bugün sana yapman gereken şeyin gerçeği görmek ve yaşadığın kaybın yasını tutmak olduğunu söylemek istiyorum. Bununla yüzleş, olmamış gibi davranma. Bizi dinleyen çocuklar, yardım isteyin. Öğretmeninle, pazar okulu görevlisiyle, güvendiğin biriyle konuş. Çünkü bununla yüzleşmeliyiz ve olmamış gibi davranmamalıyız. Arkadaşlar, Kazanmak İçin Koşmak programını dinlemeye devam etmeni ve bu mesajın sonucunu duymanı çok isteriz. Ailelerimiz büyük acılar çekiyor. Aslında senin için dua etmek istiyoruz. Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız var. Şimdi hep birlikte ailelerimiz için dua edelim. Baba, bu mesajı dinleyen herkes, Kazanmak İçin Koşmak hizmetini dinleyen herkes için İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Aileleri güçlensin diye dua ediyoruz. Kötülüğün ve istismarın olduğu her yer açığa çıksın, üzerine gidilsin ve çözülsün diye dua ediyoruz. Ailesinin içindeki istismar ve şiddet nedeniyle acı çeken çocuklar için dua ediyoruz. Anne babalar ve onların ihtiyaçları için dua ediyoruz. Rab, bugün sana geliyorum ve mücadele edenler, zorluk çekenler, bocalayanlar için dua ediyorum. Lütfen onlara yardım elini uzat. Sevgisiz bir evlilikte bize sevgi göster. Yüce ismin için halkını bir araya topla. Sana övgü ve şükranlarımızı sunuyoruz. Amin.
1: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele mesaj dizisinin 8. mesajı olan İstismarın Açtığı Yaralar ve İyileşme Süreci başlıklı bir mesaj daha dinledik. Bir dahaki Kazanmak İçin Koşmak programında bir istismarcı olduğunu kabul etmenin adımları üzerinde konuşacağız. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş
0: başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyanın gençleri, genç kalanları,
1: genç hissedenleri
0: ve asla yaşlanmayacak olanları.
1: Asla.
0: Hoş geldiniz tekrar. Başka bir dünyadasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Hayatımızda kendimizi ve bir şeyleri birazcık değiştirerek bütün dünyayı değiştirebildiğimizi anlatmaya çalışan programımız Başka Bir Dünyanın başka bir bölümünde ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sizlerle yine iletişimle alakalı konumuz bir atasözümüz var. Neydi?
1: Söz gümüşse sükût altındır.
0: Sükût nedir gençler, biliyor musunuz sükûtun ne olduğunu? Bir önceki jenerasyon bilir de bunu şimdiki nesil pek fazla bilmiyor. Efendim sükût sessizlik demektir. Konuşmak gümüş değerindeyse sessizlik aslında altın değerindedir. Anlamındaki üzerine kompozisyonlar yazdığımız bu güzide atasözümüz üzerinden iletişimle alakalı bir şey konuşacağız bugün. Gamzacığım, senden şöyle genel bir giriş alalım her zamanki gibi.
1: Diyoruz ki konuşmak değerliyse susmak çok daha değerlidir. Bununla ilgili böyle biz kendi zamanımızda da kompozisyonlar yazıyorduk.
0: Evet. Ay hiç bilmez miyim? Onlar böyle şeyler, eskiden biz elle yazıyorduk gençler. Böyle
1: evet.
0: Oradan buradan boşluk kalacak.
1: Bilgisayar
0: el yazımı
1: yoktu.
0: Okunur olacak. Aman böyle onun işte giriş paragrafı, bir şey paragrafı, bir şey paragrafı. Sonra ne oldu? İngilizce öğrenince onlar essay haline geldi falan böyle. Aynı şeyin. Tabii İngilizce söz gümüşse sükût altındır diye bir şey yazmadık ama sonuçta aynı mantıkla gidiyorduk. Eskiden atasözleri üzerine kompozisyon yazmak çok modaydı. Bilmiyorum sizin zamanınızda şimdi nasıl?
1: Hepimiz güzel şeyler duymak istiyoruz. Ve artık beynimiz o kadar da çok veriyi aynı anda böyle işliyor ki boş konuşan insanlardan da kaçıyoruz bazen. Bazen de bir şey söylüyoruz, karşımızdakini beklediğimizden çok farklı, kötü bir tepki veriyor mesela. Aslında belki aynı şey bize söylense biz de kendimizi kötü hissedeceğiz. Ben düşüncelerimi hiç söylemeyecek miyim? Peki yani insanlar bazen böyle söylüyorlar böyle bir durum olunca. Yani söyleyeceğiz tabii ki ama bugün konuşmadan önce düşünmek konusunda biraz konuşalım.
0: Evet, konuşmadan önce düşünmek, ya böyle bir şey yapamıyoruz. Artık hayatımız çok hızlı. Bir de ne kadar çok konuşuyoruz onu fark ediyorum. Konuşmamak sanki artık konuşacak bir şeyi kalmamış. Ay bunların arasındaki ilişki çok bozuk falan gibi algılanıyor.
1: Hı hı.
0: Birkaç şey size söylemek istiyorum başlamadan önce. Birincisi, gençler bazen beraber susabilmek müthiş bir etkinliktir. Bazen beraber susup aynı buluta bakmak, aynı martıya bakmak, ne bileyim bir şeyler yapabilmek, sessizlik değerlidir.
1: Çok değerli.
0: O yüzden illa bir şey konuşmak zorunda değiliz. Özellikle yakın arkadaşlarımızla ya da sevgilimizle, erkek arkadaşımızla ya da kız arkadaşımızla ya da başka işte eşimizle bazen sessizliği paylaşmak çok önemli. Şundan bahsetmiyorum, elimize telefonu alalım, birbirimizden kopuk olalım, aslında birbirimizle ilgimiz olmasın değil. Beraber susabilmek değerli bir şey. Boş boş konuşmaktansa. Çünkü boş konuşmak bizi bir şeyleri yargılamaya itiyor, dedikodu yapmaya itiyor. Çünkü illa sanki bir konu açmak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Ve şey gibi hissediyoruz kendimizi, hani sanki birilerinin, başka birilerinin hayatında olmuş ilginç şeyleri orada konuşursak değerli bir konu, hani kayda değer bir konu açmış olacağız. Halbuki ne gereği var?
1: Evet.
0: X, Y, Z kişisinin yaptıklarının benim hayatımla ne gibi bir alakası olabilir de ben niye konuşuyorum ki bunları? Oysa ki nitelikli zamandan bahsetmiştik daha önceki bölümlerimizde. Aslında konuşmak, sohbet etmek böyle bir şey değil. Sessizliği paylaşsak daha iyi. Neden? Çünkü doğurgan böyle verimli konuşmalar bu zamanlarda olur. Konuşmaların içeriği çok önemli. Belki her bölümde diyoruz bir hobiniz olsun. O zaman birbirimizle hobilerimiz hakkında konuşabiliriz.
1: Paylaşım yapabiliriz.
0: Onları yaparken neler yaşıyoruz? İşte eğer bir toplulukla birlikte yapıyorsak orada başımıza gelenler, hani eğlenceli bir şeyler olmuştur anılarımız, gezdiğimiz zamanki anılarımız, bir film izledik anımız, tiyatro oyununa gittik, kitap okuduk, oyun oynadık, bir şeyler hakkındaki değerlendirmelerimizden bahsedebiliriz, kendi anılarımızdan bahsedebiliriz. Ama başkalarının hayatlarıyla alakalı bu bize ilham vermiş ya da ders aldığımız bir şey olmadığı sürece böyle bir şeyi anlatmak bizim için yararlı değil ve bizi kirleten bir şey. Çünkü sürekli olarak birisine öfkemizi anlatıp aslında kendimizi kızdırıyoruz. Boşu boşuna,
1: kendimizi dolduruyoruz.
0: Evet, boşu boşuna aslında kendi kendimizi rahatsız etmiş oluyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bu kaos da kendi içinde kendinden besleniyor galiba. Böyle kötü bir şeyden bahsettikçe
1: büyüyor.
0: Yarayı kaşıdıkça kaşıyasımız geliyor. Hani böyle sinek ısırır ya. Evet. O böyle tatlı tatlı kaşınır. Artık yara olur, kanar, biz hala kaşımaya çalışırız falan. O yüzden bunu böyle kaybettiğimiz ve sürekli kaybetmekte olduğumuz bir kısır döngüden çıkarıp nasıl daha kuvvetli iletişim kurarız diye konuşacağız bugün. Ve İngilizce think kelimesinin, düşünmek kelimesinin baş harflerinden yola çıkarak bir konuşmadan önce düşünme rehberi sunacağız. Bu ne işimize yarayacak? Önemli bir konuşma mı yapacağız? Birileriyle alakalı önemli bir meseleyi konuşacağız. Belki bir mülakatımız, sözlü görüşmemiz var. Ya da belki önderlikle, liderlikle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve illaki insanların önünde konuşuyoruz. Nasıl cümlelerimizi seçebiliriz? Bir süre sonra bunu yaptıkça, biraz egzersiz yaptıkça otomatik hale geliyor. Tabii ki yoksa ben oturup da şimdi şu maddeyi yerine getirdim mi? Sonra bu maddeyi yerine getirecek miyim?
1: Demiyoruz tabii ki hayatımızda.
0: Düşünmeyeceğim tabii ki. Böyle bir dünya yok yani. Tamam, başka bir dünya diyoruz ama öyle bir dünya değil o başka bir dünya. Sürekli her şeyin kontrol altında yapıldığı bir şey değil. Sadece bir şeyleri artık egzersizini yaparak otomatik hale getirdiğiniz, farkında olduğunuz, gözlemlediğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
1: Sonrasında sorularımıza tekrar geri döneceğiz.
0: Tamam. Birazdan görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kısa şarkıdan sonra buradayız.
0: Buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyada bugün konuşmadan önce düşünmek konusu. Evet. Asla yapamadığımız bir şey. Öncelikle konuşmalarımızın içeriğinden bahsettik. Neden daha verimli konuşmalarımız olmasın? Neden daha pozitif paylaşımlarda bulunduğumuz konuşmalar olmasın? Neden başkalarının hayatları ya da bizi kızdıran şeyler hakkında konuşup kendimizi böyle dibe çektikçe dibe, daha da dibe çekip duruyoruz. Asla bitmeyecek bir döngüye giriyoruz. Onun yerine dedi ki söz gümüşse
1: sükut altındır.
0: Sükut neydi?
1: Sessizlik.
0: Evet, bugün Osmanlıca bir kelime öğrendim.
1: Sessizlik değerlidir. Evet, Osmanlıca.
0: Basit anlamıyla sessizlik değerlidir. Ve dedik ki bir kısaltmamız var.
1: Think. Ama bundan önce
0: etrafımızda soruları var. Evet.
1: Boş konuşanlar mı daha çok seviliyor, yoksa teşvik edici, bize bir şeyler katan insanlar mı daha çok?
0: Evet. Birisi gelip de bana böyle ay biliyor musun şu da şöyle olmuş, bu da böyle yapmış, ay bilmem ne deyince böyle o benim kafamda böyle diye bir böyle
1: suyun içinde bulanık bir ses duyuyor gibi.
0: Bir süre sonra bir ses karmaşası, böyle rabarma deniyor ona, öyle bir şey haline, gereksiz anlamsız bir gürültü haline, ortam gürültüsü haline geliyor benim kafamda. Onun yerine daha böyle yapıcı konuşan, daha bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten yeterince yorucu hayat. Trafiğe giriyoruz.
1: Yoğunluk içerisinde yani, oluyoruz.
0: Aynen öyle, bir sürü
1: stres
0: derdimiz var.
1: Oluyoruz.
0: Neden bir de kendimizi ekstradan, fazladan strese sokalım? Hiç gerek yok. Şimdi başka sorumuz var mıydı?
1: Var tabii ki. Hiç kendinize sorduğunuz oldu mu? Ben şimdi niye böyle bir şey dedim? Bunu neden söyledim ya? Keşke söylemeseydim ya. Keşke düşünseydim. Şimdi bak kötü oldu. Oldu mu?
0: Konuşmanın olumsuz olan pek çok yolu var, olumlu olan pek çok yolu var. Teknolojinin ve her şeyin, hayatın hızlı yaşanıyor olması bizim için aslında bir dezavantaj. Evet, eskisinden çok daha hızlı ulaşabiliyoruz pek çok şeye, daha önceki nesillerden. Ama şöyle bir şey oluyor, bazen o anki sinirimizle ya da o anki ruh halimizle bir şey diyoruz. Bu olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Olumlu da şöyle, bir şey dediler size, şu işi yapar mısın? Hop, hemen kabul ediyorsunuz. Düşünmediniz ama ondan sonra ya keşke kabul etmeseydim. Ya da mesela birine o an kızdınız, bir şey söylediniz. Ondan

0: Sonra diyorsunuz ki niye böyle yaptım?
1: Bir de ama içten içe de kendinizi yargılamak istemediğiniz için ya o da böyle yapmasaydı falan gibi bir şey oluyor.
2: Haklılık bulmaya
1: çalışıyorsunuz. Evet, kendinizi haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Onun yerine aslında kendimize çok değil şöyle bir 5 saniye hazırlanma süresi versek. Mesela tartışma çıkacak belli, ortam geriliyor. Ortamı terk edip bir lavaboya gideyim ben bir su alayım. İşte sana bir şey lazım mı? Bir şey. Ay telefonum çaldı. Ya da işte ne bileyim bir telefona bakayım. Gerçek anlamda gidebilirsiniz. Ortamı bırakabilirsiniz ve ufacık bir düşünme süresi. İnanın bazen gemileri yakmaktan, durduk yere gerginlik oluşturmaktan,
2: ipleri koparmaktan,
1: sonradan onaramayacağınız hasarlar vermekten çok daha iyi. Aynı şey patronumuzla görüşmemizde de geçerli. Öğretmenimizle görüşmemizde de geçerli.
2: Aile ilişkilerimizde geçerli. Eşimizle, sevgilimizle ilişkilerimizde, arkadaşlarımızla.
1: Her açıdan, her ilişkide aynı şey geçerli.
2: Evet.
1: Gergin ortamdan bir uzaklaşın. Kısacık, birkaç dakika soğuma
2: verin. Durdurun kendinizi.
1: Düşünün mesela futbol maçlarında olur böyle bir gerginlik olur ve birden hakemin üzerine yürürler. Diğer arkadaşlar hemen uzaklaştırmaya çalışır. Neden işte hakeme itirazdan hani ceza almasın, sarı kart görmesin falan filan. Aynı şey aslında kendi hayatımızda da oluyor.
2: Evet.
1: Biraz aslında uzaklaştıran bizi bir şey olsa, biraz kendimize hakim olsak o lafı etmeyeceğiz. O cezayı almayacağız. Ya da durduk yere o kötü duruma düşmeyeceğiz. İlla bir ceza olmak zorunda değil. Bazen de aslında güzel olacak bir şeyin önüne yanlış anlaşılmadan dolayı. Durduk yere biz engel koyuyoruz.
2: Evet, geldik think kelimesiyle.
1: Think yani T-H-I-N-K.
2: En baş olarak T harfiyle başlıyoruz.
1: Kısa bir ara, güzel bir şarkı, sonra tekrar beraberiz.
2: Aradan sonra gideriz.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyanın değerli gençleri, genç kalanları, her zaman genç hissedenleri, asla yaşlanmak bilmeyenleri tekrar hoş geldiniz. Bugün konuşmadan önce düşünmekle alakalı olarak aslında yurt dışında çokça bilinen ama bizim pek bilmediğimiz bir yöntemden bahsedeceğiz. Think kelimesi yani T-H-I-N-K'nin baş harfleriyle başlayacağız. Hı. Aynen
1: daha
0: öyle.
1: Daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz.
0: Evet ve Gamze dedi ki T harfi artık dedi anlat şunu dedi. Evet.
1: Hadi anlat bunu. True.
0: Is it true? Yani bu doğru mu? Gerçek mi? Önce birisine ya işte hocam ya şöyle şöyle yapıyorsunuz ya da kardeşim şöyle böyle yapıyorsun sen niye böyle böyle yapıyorsun demeden önce söylediğiniz şey doğru mu?
1: Doğru mu?
0: Doğru olduğundan emin misiniz?
1: Yalanlık payı var mı içinde?
0: Birisi hakkında konuşuyorsunuz. Doğru olduğundan emin misiniz?
1: Bunu
0: nasıl
1: iki taraflı konuştunuz mu?
0: Öncelikle doğru olup olmadığına bir bakın. Eğer sahte bir şeyden bahsediyorsak onun doğurduğu şeyler de sahte olacaktır. Ve çok tuhaf bir şeyden bahsedeceğim size. Sahte karanlıktır, gerçek aydınlıktır. Sahte olandan karanlık çıkar, sahte olandan aydınlık çıkma olasılığı yoktur.
1: İmkanı yok.
0: Aynı şekilde aydınlık olandan da, gerçek olandan da sonradan karanlık çıkma olasılığı yoktur. Eğer uzun vadede başınızı iş açmayacak, size güzel geri dönüşler sağlayacak bir şey istiyorsanız öncelikle gerçekle ve aydınlıkla başlamanız gerekir. Ya ben iyilik yaptım, iyi şey söyledim ama sonu kötü oldu. Hayır, o döner dolaşır illaki iyi olur, mümkün değil. Öncelikle size kötü bir şeymiş gibi gelse bile uzun vadede o aydınlığa çıkar, merak etmeyin.
1: Muhakkak çıkar.
0: O yüzden önce gerçekle başlayın. Yalan söylemeyin. Mesela izin mi alacaksınız? Yalanla değil, yalan söylemeyin. Yalan yararlı bir şey değil. Çünkü beyninizde gereğinden fazla yer kaplıyor. Hani bilgisayarların CPU'su var o anki işletimiyle alakalı. Gereksiz beyninizi yoruyor. Yalan, yalan doğurur. Yalan, yalan doğurur. Sürekli başka bir yalanı kamufle etmek için durduk yere beyninizi
1: yorarsınız.
0: Başka bir
1: yalan da üretmek zorunda kalırsınız. Ve bunları hatırlamazsanız da çok korkunç şeyler ortaya çıkabilir.
0: Hatırlamak için kendinize sahte bir dünya yaratmanız gerekiyor ve bu sağlıklı bir şey değil. İnanın gerçekte kaldığınız zaman sonunda bazen dürüst olmak sahtelikle kamufle etmeye çalıştığınız şeylerden çok daha iyi sonuçlar veriyor. Klasik öğrenci şeyi. Hı-hı. Hocam ödevimi unuttum. Peki hemen gider gitmez bana fotoğrafını gönder. Gelmiyor tabii fotoğraf. Hocam işte telefonumun şarjı bitmişti de. İnanın bir şekilde anlaşılır. Anlaşılmasa bile bir yerde patlak verirsiniz. Gerek yok. Ya hocam ben çalışamadım. Bahane de üretmek değil.
1: Gerek yok.
0: Peki ama size bir şans verildiğinde sonra onu tabii ki doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor.
1: Yani suistimal etmemek gerekiyor gerçekten.
0: Aynen öyle. İkinciye bir geçelim şöyle ucundan.
1: Evet, he.
0: He nedir?
1: Is it helpful?
0: Is it helpful?
1: Bir işe yarıyor mu?
0: Evet. Biliyorsunuz help yardım demek, helpful işe yaramak. Sadece yalan söylemek ya da gerçeği söylemekle alakalı değil mesele. Şimdi diyelim ki Gamze saçın çirkin oldu. Şimdi ben bunu söyledim. Tamam bu doğru. Gerçekten çirkin de olmuş olabilir.
1: Olabilir.
0: E şimdi bu bir işe yaradı mı?
1: Bir yararlılığı var mı? O insanda bir şey değiştirecek mi? Bir şey dönüştürecek mi?
0: Benim ne işime yaradı, onun ne işine yaradı? Eleştiri yapmayacak mıyız konusunu daha önce başka bir bölümde işledik. Bunun yapılma yöntemi var. Bir öneri sunmanız gerekiyor bunu düzeltecek. Sandviç tekniğinden bahsettik, SWOT analizinden bahsettik daha önceki bölümlerde.
1: Evet.
0: Bunun yerine daha işe yarar bir şey olması için ya şurası kötü olmuş şöyle yapsan daha iyi olur diyebilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir şeylerin her zaman işe yarar olup olmaması tabii ki sürekli olarak düşünebileceğiniz bir şey değil. Şimdi diyelim ki ya işte sinemaya gidiyor muyuz ne yapıyorsun falan. Aa, şimdi sonra düşündüm gerçek mi sinemaya gidilecek mi evet. Ya sinemaya gidiyor musun hangi filmi seviyorsun bu bir işe yarayacak mı? Şimdi işe yaramak derken illa elinize bir kazanım geçmesi gerekmiyor. Ama şöyle düşünün sinemaya gidelim mi? İşte ya ben bu filmi daha çok seviyorum. Buradaki amaç ne? Beraber güzel zaman geçirmek, film izlemek. Evet bir işe yarayacak. O yüzden bir işe yarayacak. İlla işe yaramak derken size ya para kazandırması ya fazla not getirmesi ya da iş getirmesi falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz.
1: Ya yani o kişiyi mutsuz edecekse eğer ve bir olumlu yönden ona bir etkisi olmayacaksa o şeyi söylememek daha iyi olabilir.
0: Aynen öyle. Bazen söylediklerimiz kadar söylemediklerimiz de önemli. Bizi bilgece gösteren, karizmatik, böyle hani cool gösteren şeylerden biri de bu. Her şeyi öyle sürekli car car car car car car car car söylediğimiz zaman bazen aslında olmak, yani yaratmak istediğimiz etkiden çok daha uzağa düşüyoruz. Olmak istediğimizden çok daha farklı biri gibi oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Bize lütfen yazın.
1: Yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Bize yazın lütfen.
0: Kısa bir şarkı arasından sonra buradayız.
1: Buradayız.

0: Radyo Like'tasınız. Güzel gençler, değerli gençlerimiz, genç kalanlarımız, genç nesli yetiştirenlerimiz.
1: Gençlerle birlikte olmaktan mutlu olanlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş tekrar.
0: Bugün söz gümüşse sükut altındır anlamına gelen değerli İngilizce akrostişimiz, yani kısaltmamız think. Yönteminden bahsediyorduk, evet. Ve dedik ki önce bir düşünün konuşmadan önce. Ve ilki T harfi, is it true? Gerçek mi bu? Ve yalan ve gerçek arasındaki ufak şeyden bahsettik. Gerçeğin bizi eninde sonunda aydınlığa götürdüğüyle alakalı konuştuk. H harfine geçtik. Is it helpful? Bu bir işe yarıyor mu? Evet. Ve Gamze'nin bir sorusu vardı galiba.
1: Gereksiz konuşmak neden kötü?
0: Çünkü durduk yere olumsuz bir, negatif bir etki yaratıyor. Çünkü gereksiz kalabalık. Beyinlerimizi çok daha olumlu şeylerle doldurmak varken boş boş gereksiz bilgilerle doldurmanın hiçbir manası yok. Çünkü hayat zaten yeterince kalabalık ve yeterince yük altındayız. Gerek yok. Onun yerine beyninizde o prefrontal korteks var. Beyninizde daha güzel bağlantılar ve daha olumlu şeyler için yer ayırmak daha iyi. Şundan bahsediyoruz, olumlu şeylerden. Hiç kimsenin bir yararına olmayacaksa durduk yere bu çöp kutusu da niye burada demek, sadece insanlardaki olumsuz bir şeyler var hissiyatını uyandırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Gamze'ye ben eğer saçının kötü olduğunu söylemek durumundaysam, bunu daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz sandviç yöntemiyle belki söyleyebilirim. O zaman derim ki ya şöyle yapsan daha güzel oluyor ve o zaman bir işe yarar olur. Çünkü neden? Onun daha iyi hissetmesini ya da onun o kötü şeyi düzeltmesini sağlayacak.
1: Aynı zamanda teşvik ederek.
0: Aynen öyle. Gereksiz konuşmak neden kötü? Çünkü aslında hiçbirimizin buna zamanı yok. Hoş konuşmak insanı değersizleştirir. Az konuştuğumuzda sözleriniz daha değerli olur.
1: Yani hiç konuşmayalım mı gibi düşünmemek lazım. Yani tabii ki konuşacağız, sohbet edeceğiz ama bunun daha uzunluğu, kısalığı, içeriği önemli galiba, değil mi?
0: Evet, çünkü bir şey ne kadar fazlaysa, düşünün çakıl taşı çok fazla, çakıl taşını satmaya çalışın, değeri az. Diyelim yakut, elmas falan filan daha az, o yüzden değeri daha fazla. Bazen bir şey azaldıkça, bazen değil genellikle her zaman, değeri artar. O yüzden insanların sizi dinlemesini istiyorsanız boş konuşmak yerine, sonradan anında unutulmak yerine daha az
1: yerinde
0: konuşmayı tercih edip daha akılda kalıcı ve daha karşınızdaki insanı rahatlatan, insanı iyi gelen,
1: teşvik eden
0: biri haline gelebilirsiniz.
1: Güzel bir iletişimle.
0: Üçüncü harfe geçelim artık ya.
1: Evet. Is it inspiring?
0: Inspiring normalde yurt dışında çok kullanılan bir kelime. İlham verici demek. Biz burada teşvik etmek diyoruz, hani cesaretlendirmek, yüreklendirmek. Bizde biraz yanlış anlaşılıyor zannedersem.
1: Galiba.
0: Çünkü hadi sen yaparsın, yürü be koçum, işte sen bu işin pirisin ya, sen şusun, sen bunu yaptın. Galeyana getirmekten bahsetmiyoruz. Inspiring, insanlarda bir şeyler düşünme, bir şeyler üretme güdüsü ya da bir şeyler öğrenme güdüsü yaratmakla alakalı. Inspire, ilham vermek demek.
1: Evet.
0: İlham verici mi?
1: Birine ilham verici nasıl konuşabiliriz?
0: Hiç birine ilham veren kişi oldunuz mu?
1: Çok önemli bir şey gerçekten.
0: Sanırım bu bizim gençler arasında şöyle algılanıyor. Daha doğrusu aslında eski nesilde böyleydi. Benim için mesela şiir yazdı, şarkı yaptı bana. Hmm. Hani illa aşkla alakalı olarak anlaşılıyor.
1: Yok, değil aslında. Sadece o değil.
0: Bir de şarkı vardı, neden bana aşk şarkısı yazan çıkmaz diye. Yani illa biri için ilham verici olmanız için ona böyle resimler çizdirmiş, şiirler yazdırmak.
1: Destanlar
0: yazdırmak gerekmiyor. Bundan bahsetmiyoruz sadece. Tabii bunlar da güzel ya, adınıza şiirler yazılmış, güzel. Resminiz çizilmiş, tamam süper, adınıza şarkı yazılmış. Peki, yani bunlar da hoş. Ama ilham vericiden kastım şu. Popüler kültürde bu çok moda. Hiç birinin hayatına dokundunuz mu? Mesela birine bir şey dediniz ve o bir karar aldı. Hep böyle klasik şeyler vardır. Bir kitap okudum, hayatım değişti.
1: Evet.
0: Bazen siz bir şey dediğinizin de farkına varmazsınız. Ama o kişi ondan
1: çok büyük teşvik alır.
0: Bambaşka bir şey algılayabilir. Gerçekten çok büyük bir teşvik alabilir.
1: Yaşamının ana parçası haline gelebilir.
0: Düşünsenize, daha önce bahsettiğim bir YouTuber vardı. Çok kötü bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra, yani işi de bırakmış. Çünkü kötü şartlar altında çalışıyormuş bu kişi. Ondan sonra demişler ki, ya sen işte çok neşelisin, YouTube kanalı açsana, canlı yayın yapsana. Çok da tanınan biri şu an. Tamam demiş, o kişi onu söyleyen, ya moralini bozma bak sen şu konuda çok iyisin, bunu yapsana diyen, o kişinin hayatını değiştirdi bir. İki, bu kişi ünlü biri haline geldi ve bu aldığı teşviği, hayatının nasıl değiştiğini şu an binlerce, milyonlarca kişiyle belki
1: paylaşıyor.
0: Milyonlarca olmasa da yüz binlerce kişiyle paylaşıyor. Ve o kişilerden birilerinin de hayatı değişti. Ben o yüz bin bilmem kaç kişiden biri olarak şu an sizle paylaşıyorum.
1: Evet.
0: Siz duymadıysanız şunu düşüneceksiniz. Ya bazen hayatım yıkılmış gibi oluyor istediğim şeye ulaşamadığımda. Ama aslında başka bir iyi yönüm var. Acaba ben bunu bulup bambaşka bir ışığa, bambaşka bir çıkış noktasına doğru ilerleyebilir miyim?
1: Birinin hayatına dokunabilir miyim?
0: Ve sizin hayatınız belki değişir. Belki siz birilerinin hayatını değiştireceksiniz. O yüzden konuşmalarınızın inspiring, yani ilham verici olması, birilerinin hayatına dokunur olması, iyi yönde dokunur olması çok önemli. Ama bunun tersi de oluyor. Tersi nasıl oluyor? Durduk yere, ya sen var ya 5 para etmezsin dediniz. Sen bu gitarı çalamıyorsun dediniz. Senden bir şey olmaz, şunu yapamıyorsun dediniz. Ve belki o kişi sizi sizin düşündüğünüzden daha çok önemsiyordu ve...
1: Ve bunu çok önemsediği için...
0: Gitar çalmayı bıraktı. Ya da eskisi kadar artık önem vermeyi bıraktı. Belki aslında siz onu sadece kızgınlıktan söylediniz ama karşınızdakinin bunu ne kadar ciddiye alacağını asla bilemezsiniz. Çünkü hepimiz normalde olduğumuzdan biraz daha umursamaz görünmeye çalışıyoruz bazen. Ama bilmiyorsunuz. O kişinin hayatında ne kadar etki ettiğinizi bilmiyorsunuz. Öğretmenler, bir öğrenciye durduk yere bağırıp çağırırken ya da ne bileyim kötü not verdiğinizde o kişiyi nasıl etkilediğinizi bilmiyorsunuz. Size çok fazla öğrenci hikayesi anlatabilirim. Sıkıcı olmak istemiyorum. Bir öğrencim vardı. Sürekli olarak disiplinde, hani vardır ya öyle, sizin aranızda da var mı bilmiyorum gençler. Ya da veliler, sizin çocuklarınızda var mı böyle? Sürekli disiplin şikayeti geliyor. Ve evet, çok o kadar acayip şeyler yapıyor ki gerçekten okulda yapılır şeyler değil. Hani gülüyorsunuz, neden yaptığını da anlamıyorsunuz. Çocuğa da bir yararı yok. Ve hiç kimseye de bir yararı yok. Dedim ki, sen bu sene çok iyi bir öğrenci oldun. Gerçekten, çünkü aslında ben onun içindeki cevheri görüyorum.
1: Süper bir dokunuş.
0: O çocuğun çok iyi bir liderlik ruhu var ama bu liderliği kötü anlamda kullanıyor. O çocuk sonra bilmem ne liderleri arasında oldu, işte spor kulüplerinin bir şeylerin başında ve bunu fark etti. Sonra o müthiş enerjisini başka şeyler için kullanmaya başladı. Organizasyonlar yapmaya başladı ve anladı ki o çocuk meğerse enerjisini doğru yere veremiyor.
1: Bu konuda doğru bir itici olmamız gerekiyor.
0: O yüzden lütfen lütfen dikkat edin. Ağzınızdan çıkan sözler insanların hayatını...
1: Çok büyük etkiye sahip gerçekten.
0: İyi yönde etkileyebilir,
1: hı hı.
0: Kötü yönde etkileyebilir. Hiç birilerinin hayatına dokunmuş olabilir misiniz? Durduk yere pohpohlamaktan ya da yerin dibine sokmaktan bahsetmiyorum ortada. Belki dediniz ki şu güzel ve o kişinin hayatı değişti. Siz bir düşünün, kısa bir ara verelim.
1: Aradan sonra
0: bir şarkı
1: olacağız.
0: Dinleyelim.
1: Bize evet. Yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Bize yazın, şarkıdan sonra burada olacağız.

0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Böyle think kelimesiyle ilerliyorduk. Is it true? Dedi ki gerçekle yalan arasındaki bir fark var. Karanlık, aydınlık, bunlardan bahsettik.
1: Is it helpful?
0: Is it helpful? Bir işe yarıyor mu? Boş boş konuşmayın dedik. Zaten yeterince bilgi alışverişi falan var. Ne lüzum var? Akılda kalıcı olun.
1: Evet.
0: Daha bir işe yarayan bir olun. Ondan sonra...
1: Is it inspiring dedik.
0: Dedik ki birilerinin hayatına dokunuyor musunuz? Hadi dokunuyorsunuz. Bu böyle boomer diyorlar ya. Hani böyle gerçekten her şeyi böyle rezil eden, durduk yere boş boş bir şeyleri eleştiren falan insanlardan mısınız? Yoksa gerçekten teşvik edip o işin içindeki olabilirliği görüp iyi yönde teşvik eden insanlardan mısınız?
1: Ve geldik. Is it necessary?
0: Is it necessary? Lazım mı?
1: Bazen susmak da iletişimin bir parçasıdır.
0: Bu çok önemli bir şey. En son ne zaman biriyle sustunuz?
1: Sahilde, gün batımında birlikte güzel sustuğumuz bir zaman olmuştu Nisan.
0: Evet, romantik bir şey beklemeyin. İkimiz sadece gün batımını izledik.
1: Evet.
0: Bazen susmak, durduk yere konuşmaktan çok daha fazla şey kazandırır. Klasik bir müzik örneği vereceğim. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama bir solo atma. Yani bir enstrümanla solo bir şeyler çalıyorlar. Ve böyle çok kalabalık bir şey çalıyor bir enstrümanist. Çok da ünlü birisi. Sonra hocası diyor ki, esler de notaya dahildir.
1: Çok güzel.
0: Bazen
1: çok tatlı bir bilgi.
0: Şarkıların sadece langır langır langır langır langır langır böyle sürekli olarak giden kalabalığı yerine o şarkının düştüğü, durduğu, yavaşladığı yerler diğer yerleri daha değerli kılar. Sürekli tansiyon böyle tavan.
1: Yükseklerde.
0: Hani yükseklerde sürekli aynı hızla konuştuğumuz
1: bangır,
0: zaman.
1: Bangır bangır bangır.
0: Düşünün bir süre sonra beyniniz uyuşur.
1: Evet.
0: Mümkün değil ki bir insan sürekli olarak aynı şeyi algılasın. Ya da biz öğretmenler olarak bazen böyle aman kaptırıyoruz gidiyoruz böyle anlatıyoruz
1: saatlerce
0: anlatıyoruz.
1: Saatlerce.
0: Bir bakıyorum çocuklar masaya yapışmış. Benim ne oldu size? Pardon çok kaptırmışım. Tamam sakin. Bazen durmak daha değerli.
1: Evet.
0: Bazen durmak hem o an daha önceden duyduklarınızı sindirmek için önemli. Hem anı paylaşmak için önemli. Hem de daha sonra söylenecek olanları daha değerli kılıyor. Böyle izlediğiniz komedi şovlarında falan da bu bir tekniktir. Özellikle durursunuz tepki almak için. Çünkü bir şey ne kadar interaktifse aslında o kadar değer kazanıyor. O yüzden de dururlar, alkışı alırlar ya da reaksiyonu alırlar. İşte gülme olur, bir şey olur, tepki olur fark etmez. Ondan sonra devam ederler. Çünkü o durmak iki ana yer arasında bir köprüdür ve ikisini de daha değerli kılar. Sürekli konuşmak zorunda değilsiniz. Aynı şekilde de durduğunuz zaman karşınızdakine bir şey yapma fırsatı vermiş oluyorsunuz. Düşünün ki bu böyle futbolda sürekli bireysel oynamak gibi bir şey. Ne kadar çok futboldan örnek veriyorum ben. Neyse olsun severim de futbol. Yani düşünün sürekli böyle bireysel oynuyorsunuz. Halbuki ya birine pas atsanız o alacak yani golü atacak gidecek. Ya da yani sürekli hayır ben çalacağım başkası asla öne gitmesin bir müzik grubunda düşünün. Bazen başka enstrümanların ön plana çıkması gerekebilir.
1: O yüzden birinin durması lazım. Ya da diğerinin birazcık daha böyle önde görünmesi için.
0: Bazen karşınızdaki kişiye sadece durup sen anlat ne yaptın? Bazen diyorum şimdi keşke siz de yazsanız ve sizden böyle duysam, sizden bir şeyler öğrensem. Çünkü sürekli ben konuşuyor oluyorum. Bu arada da hazır da yeri gelmişken Gamzacığım bir hatırlatsın.
1: Evet, başka bir dünya 369@gmail.com yazın bize.
0: Peki, son olarak ne dedik?
1: Is it kind?
0: Ke. Bu konu gerçekten çok önemli. Bir şeyi söyleme şeklinizle alakalı. Bazen olup biten şeyler bir şeyin içeriğiyle alakalı değil, nasıl yapıldığıyla alakalı. Yöntemiyle alakalı.
1: Seçtiğiniz kelimelerle alakalı.
0: Aynen öyle. Bazen iş görüşmelerinde, burs görüşmelerinde öğretmenlerinizle olan ya hocam işte biraz daha süre tanısanız olur mu isteklerinizde ya da önemli arkadaşlık ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde bazı şeyler ne söylediğinizle alakalı değil. Bir ortamda bir şekilde ya bana şunu al niye almıyorsun sen de zaten benim istediğime hep hayır diyorsun demek başka. Ya da hocam ya işte şöyle şöyle zaten hep böyle oluyor.
1: Hep yorum yapıyorsunuz, hep beni göz önünde tutuyorsunuz. Hep ben mi konuşuyorum?
0: Yani bazen bazı şeyleri bir şekilde söyleyerek alacağınız tepkinin tam tersini, tam olarak olumlu halini, bambaşka halini sadece onu farklı şekilde söyleyerek elde edebilirsiniz.
1: Çok güzel de bir etki bırakabilirsiniz.
0: Bunu da nasıl yapacağız? Yine en başa dönüyoruz. Bu çünkü bir döngü. Evet hani think kelimesi.
1: Evet.
0: Ama böyle sadece yukarıdan aşağı giden bir şey olarak düşünmeyin. Bu sarmal bir döngü. Tekrar başa dönün. Karşınızdaki kişiye daha ilham verici, daha olumlu şekilde yaklaşarak, o söylediğiniz şekli gülümseyerek belki, o şekli değiştirerek alacağınız tepkiyi de değiştirebilirsiniz.
1: Kesinlikle. O kişinin hayatında çok güzel etkiler yaratabilirsiniz.
0: Aynı şekilde kendiniz de istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Mesela birini bir şey yapmaya mı ikna etmeye çalışıyorsunuz? Daha fazla belki ne bileyim ben sınavı ertelemeye ya da sizi işe almaya ya da size burs vermeye. Onun söyleme şekliniz çok önemli. Çünkü is it kind bu kibar mı,
1: kibar mı?
0: Uygun mu anlamındadır. Bazen mesela ya Gamze senin saçın da hep kötü zaten. Hep aynı örneği veriyorum ama yani bu arada da Gamze'nin saçları çok güzeldir. Konuyla hiç alakası yok ama. Bunu bu şekilde söylemek yerine ay bugün bir şey olmuş ne olmuş ya belki espriyle ya belki daha yumuşatarak kibarca söylemek her zaman size çok şey kazandıracak. Yani bakın düşünün o zaman istediğiniz yönteminizle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bakın format matters diye bir şey vardır. Bir şeyi nasıl söylediğiniz, nasıl yazdığınız, nasıl gösterdiğiniz sizin ciddiye alınıp alınmayacağınızı belirler. Yani bazen bana öğrencilerden mesela hepimize mailler geliyor ve böyle benim notumu düzeltir misin, işte yükseltir misin bu kadar. Ama aynı şeyi isteyen başka bir mail mesela var. İşte merhaba öğretmenim ben şu kişi. Güzel. Benim notum sadece işte %1 bir not farkından dolayı şöyle görünüyor. Bu konuda acaba yapabileceğimiz bir şey var mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı notumu yükseltmek için?
1: Çok güzel bir şekilde söylüyor.
0: Saygılar ya da bir şey bir şey. Şimdi ilk mail size bu ne ya ne kadar böyle önemsememiş.
1: Düz.
0: Kendisi bir çaba göstermemiş, iletişim kurmak için bir çaba göstermemiş. Bu kişinin kendi düşüncesine saygısı yok. Kendi düşüncesine, kendi isteğine saygısı olan kişi bunu formatıyla, konuşma biçimiyle, yazma biçimiyle de belli eder. O yüzden güzel gençler sizden diliyoruz ki bir şeyler istediğiniz zaman ileride yani patronunuz olur, ne bileyim burs verecek kişi olur ya da ne bileyim belki staj yapacaksınızdır, okullara gireceksinizdir. Rica ediyoruz konuşma şeklinizi biraz ona göre ayarlayın. Bu sizin kişiliğinizin bir parçası değil. Bakın esneklik bazen yeri gelince kibar konuşabilmek bana ne ya benim tarzım bu demek değildir. O zaman siz böyle sert bir şeysiniz, kırılırsınız. Ama esneklik nedir? Daha su gibi olmak. Bu böyle illa vıcık vıcık slime gibi bir şey olacağınız anlamına da gelmiyor. Ama her ortamın belirli bir davranış biçimi vardır. Basketbolu takım elbiseyle genelde oynamıyoruz yani neticede.
1: Rugan ayakkabılarla.
0: Yani. Ha tabii deneyebilirsiniz tuhaf olmak istiyorsanız ama her şeyin yapılma şekli vardır. Her şeyin de söylenme şekli vardır. O yüzden is it kind? Bu kibar mı? Bu ortama uyuyor mu? Diye bir düşünmek lazım. Bugün neler öğrendik Gamzacığım? Kısaca bir özetleyeceğiz. Sonra bu hafta ya da bugünlerde nelere dikkat edebiliriz diye şöyle bir bakacağız. Önce kısa bir ara veriyoruz. Sonra tekrar kısacık bir süre için beraber olacağız.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Gençler, genç kalanlar,
1: genç hissedenler
0: ve genç nesli yetiştirenler.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün acaba düşünerek, konuşmadan önce biraz düşünerek ve bir tekniği uygulayarak iletişimde biraz daha iyi olabilir miyiz diye baktık. Ve bu think sözcüğünün kısaltılması,
1: açılımı.
0: Evet, açılımıydı. Ve dedi ki, is it true? Söylediğin şey doğru mu? Gerçek mi? Yalan? Is it helpful? Bu bir işe yarıyor mu? Diye baktık. Yani söylediğinde ne oldu?
1: Gerekli mi? Gereksiz mi?
0: Ondan sonra dedi ki, is it inspiring? Birilerinin hayatına dokunuyor mu? Dikkat et. Olumsuz olarak dokunma olasılığın var.
1: Evet.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Sonra dedik ki, is it necessary? Bazen susmak çok daha değerlidir dedik.
1: Evet.
0: Bir şeylerin önemini arttırır dedik. Ve ne dedik? S'ler de notaya dahildir. Bir şeyin vuruculuğunu artırabilir dedik. Ondan sonra dedik ki, is it kind? Yani bu ortama uygun mu? Ben öncelikle kendime saygı duyuyor muyum? Size gösterdiğim saygıyla ben kendi öz saygımı aslında gösteriyorum. Ya ben hiçbir şeyi umursamıyorum. Aslında hiç de sağlıklı bir davranış biçimi değil. Çünkü umursuyorsun. Çünkü aslında başka şeylerle o umursadığın aslında kırılganlığını, bir şeylerini kapamaya çalışıyoruz bazen,
1: evet,
0: birazcık.
1: Bazen.
0: O yüzden dedik ki her şeyin bir formatı vardır. Bir şeyi talep etme şekliniz evet ya da hayır olarak alacağınız cevabı değiştirir. Yani siz yanlış bir söylem biçimiyle, yanlış bir konuşma biçimiyle bir hayır alacakken doğru bir konuşma biçimiyle bunu evet'e çevirebilirsiniz. Bugün bunlardan bahsettik. Umarım işinize yarar. Ve bugünlerde yapacağınız ne yapsa
1: ne
0: konusunda...
1: Kendinize bir denek seçmenizi istiyoruz.
0: Bir kobay fareniz olsun.
1: Evet, o kişiye karşı konuşma biçiminizi bu şablona, bu anlattığımız şablona göre değiştirin.
0: Her zaman gergin olduğunuz birini bulun ve biraz acaba bunu deney haline getirebilir misiniz diye bakın. Tabii ki espri yapıyorum, bu kişi asla bir denek faresi değil. Sizin karşınızda tepkileri değişecek mi diye bir bakın.
1: Bir bakın.
0: Bundan sonra artık bir, asla yalan konuşmayın. İki, onunla konuşurken ona yardımcı olacak şekilde konuşun. Ona sorular sorun, esleri olsun. Sizin sustuğunuz onun konuştuğu.
1: Olumlu etkiler
0: ve
1: yaratsın.
0: O kişiye uyumlu bir dil seçin. Kibar olması uyumluluğuyla alakalı. Eğer bu öğretmeninizse tabii ki kibar olmanız gerekir. O formata nasıl söylediğinize dikkat etmeniz gerekir. Eğer o kişi daha başka bir yöntemden hoşlanıyorsa, yani daha doğrusu daha ne bileyim belki
1: teşvik
0: gülümsemenizle
1: olabilir.
0: Teşvik olacaksa
1: evet.
0: Bu gülümsemek olabilir. Ama o kişinin o iletişim yolunu bulun. Ona göre davranın. Bir bakın bakalım neye tepki veriyor ve nasıl bir tepki veriyor. Biraz daha o buzları eritebiliyor musunuz? Diye bir bakın.
1: Tatlı bir iletişim kurmanızı güzel bir yöntem.
0: Bu kişileri kendi istediğiniz şekilde yönlendirebiliyor musunuz bakın? Şöyle ki sizin yöneticilik yeteneğinizi geliştirecek bir şey. Çünkü her zaman karşımıza müthiş olarak kolaylıkla yöneteceğimiz kişiler gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da müthiş olarak iyi geçineceğimiz kişiler gelmeyecek. Her zaman şu anda okulda tamam ay bunlar da böyle böyle dediğiniz kişiler ileride iş hayatında beraber çalışmak zorunda olacağınız kişiler olacak.
1: Evet.
0: O yüzden böyle iletişim yöntemlerine hakim olmamız gerekiyor. Evet, bugün başka bir dünyada ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizlerle biraz daha iyi iletişim hakkında konuştuk. Başka bir dünya mümkündür. Bazı şeylere biraz daha özen göstererek bambaşka dünyaların kapılarını kendimize açabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde
1: görüşmek üzere.
0: Hepinizi çok seviyorum.
1: Çok seviyoruz.
0: İletişimin su gibi aktığı müthiş bir zaman olsun ve sessizliğin de tadını çıkardığınız bir zaman olsun. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek
1: Sevgiyle
0: üzere.
1: Kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. İsa Saul'a görünüyor.
1: Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya" diye seslendi. "Buradayım ya Rab," dedi Hananya. Rab ona "Kalk," dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor." Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya şöyle karşılık verdi. "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdı. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
0: Saul Şam'da ve Yeruşalim'de.
1: Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'e ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu.
0: Eneas ve Tabita.
1: Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lydda, Yaffa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lydda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp vakit kaybetmeden yanımıza gel diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona ceylanın kendileriyle birlikteyken diktiği entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek "Tabita kalk" dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yaffa'ya yayıldı ve birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yaffa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.
0: 10. Bölüm İman Eden Yüzbaşı.
1: Sezarya'da Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı'dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona "Cornelius" diye seslendi. Cornelius korku içinde gözlerini ona dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı. Şimdi Yaffa'ya adam yolla. Petrus olarak da tanınan Simon'u çağır." Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor. Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius iki uşağıyla özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yaffa'ya gönderdi.
0: Petrus'un görümü.
1: Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona "Kalk Petrus, kes ve ye" dedi. "Asla olmaz ya Rab" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra Simon'un evinin kapısına kadar geldiler. Evdekilere seslenerek "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona "Bak, üç kişi seni arıyor" dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara "Aradığınız kişi benim" dedi. "Gelişinizin sebebi ne acaba?" Doğru ve Tanrı'dan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan Cornelius adında bir yüzbaşı var dediler. Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.
0: Petrus Cornelius'un evinde.
1: Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yaffa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezarya'ya vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak "Kalk, ben de insanım" dedi. Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırdığınızı sorabilir miyim?" Cornelius, "Üç gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum" dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. "Cornelius" dedi. "Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yaffa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağır." O, deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği bildirden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalem'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerle konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.
0: 11. Bölüm Petrus'un Açıklamaları.
1: Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırdı. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
0: Antakya'daki imanlılar.
1: İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar, Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Klavdius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: 12. Bölüm Petrus'un hapisten kaçışı.
1: O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy," dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abana giy, beni izle," dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbim bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O, beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "Bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin," diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
0: Kral Herodes'in ölümü.
1: Bundan sonra Herodes, Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda altlarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Blastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalem'den döndüler.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu,
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44.18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Lord, we bask in the river of your love.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.